HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

Geçip giden zaman, ne varsa yaşanan, ılık bir ilkbahar tutar dallarından.

Dışım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım, unutamadım, unutmadım.

Selamünaleyküm.

maddi olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: kapıda sanki güneşsin, eriyorum.
1: Kime diyorum?

HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Yaşam Reçetesi'ne hoş geldiniz. Bu hafta yine dop dolu ve birbirinden değerli konuklarımız var. Programımızın ilk bölümünde operatör doktor Ahmet Özyazgan'la birlikte olacağız. Eklem problemlerine ameliyat olmadan alternatif olarak kök hücre tedavisini konuşacağız. Elbette ki astroloğumuz Zuhal Taşçı bizlerle olacak ve önümüzdeki hafta gökyüzünde bizi neler bekliyor onu göreceğiz. Sonrasındaysa estetik, medikal estetik doktorumuz Sayın Hüseyin Tırman bizlerle birlikte olacak ve medikal estetik alanında son teknolojileri bize anlatacak. Neler yapılıyor, moda olanlar neler ve programımızın ilk bölümü başlıyor. Evet, operatör doktor Sayın Ahmet Özyazgan hocamızla birlikteyiz. Kendisi ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Neleri konuşacağız? Elbette beli, boynuz, dizi, artık nereniz ağrıyorsa hangi ekleminiz? Hocamız kök hücre tedavisiyle neler yapılabileceğini anlatacak. Altta telefon numaramız var programımızın. WhatsApp'tan yazabilirsiniz, arayabilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz, filmlerinizi gönderebilirsiniz. Hocam hepsini değerlendirecek. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Emel Hanım, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim hocam. Öncelikle davetimi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Rica
0: Çünkü bir
1: ederim.
0: Yurt dışı, yurt içi,
1: Evet.
0: hastalar falan derken
1: Evet.
0: biraz zor oluyor. Yoğun
1: Yoğunuz
0: programınız
1: bu
0: var.
1: dönemde, evet.
0: Evet hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Hocam, neticede siz aslında teknolojileri ve yenilikleri çok yakından takip eden bir hekimsiniz ve uyguluyorsunuz da.
1: Evet.
0: Neticede ilk ben sizinle kök hücreyi konuşmaya başladım. Tabii ilk siz yapıyorsunuz anlamında değil ama önce sizden
1: Evet,
0: duydum.
1: evet.
0: Dolayısıyla kök hücre tedavisi bir ortopedist olarak vücudun hangi yerlerinde kullanıyorsunuz ve ne işler için kullanılıyor?
1: Kök hücre tedavisi vücudun aslında birçok eklemine ve kas grubuna uygulanabilen bir tedavi yöntemi. İnsan vücudunda toplamda 112 tane eklem var. Buna parmak eklemlerimiz, ayak eklemimiz dahil, omurgamız dahil hepsine tek tek uygulayabiliyoruz. Bunun dışında özellikle ALS, MS, DMD,
0: Aa.
1: FSHD gibi kas hastalıklarına da kök hücre tedavisi uygulanabiliyor. Çünkü kök hücre tedavisi bu hastalık gruplarında kas ve sinir bileşkesindeki nöromüsküler deformasyonları ortadan kaldırarak orayı canlandırabiliyor ve ameliyatsız bir şekilde çaresiz olan hastaları kök hücre tedavisi kırmızı cıva uygulamasıyla birlikte iyileştirebiliyor.
0: Aa, muazzam bir şeymiş hocam gerçekten. Şimdi tabii ki bu eklemler dedik ama toplumda ağırlıklı olarak sık görülen hastalıklar var ve bazıları hakikaten ameliyat gerektirecek düzeyde oluyor. Bunlarda kök hücre nasıl bir fayda sağlıyor ve kök hücre tedavisinin kalıcılığı ne kadardır?
1: Mesela fibromiyaljı hastaları, özellikle orta yaş hanımefendilerde, doğumdan sonra hanımefendilerde çok ciddi bir deformasyon başlayabiliyor. Şöyle ki, hastalar sabah kalktıkları zaman diyor ki, dayak yemiş gibi uyanıyorum, hiç zinde değilim, hiç kendimde değilim, hiç mutlu değilim. Düşünsenize, kendi enerjisi iyi olmayan bir insan, eşine, dostuna, çoluğuna, çocuğuna, çalışma ve mesai arkadaşlarına, konusuna, komşusuna nasıl bir doğru enerji yayabilir? Özellikle fibromiyaljı hastaları Emel Hanım, polikliniklerde, fizik tedavi, nöroloji ve diğer psikiyatri kliniklerinde antidepresan, uyku ilacı yazdırmak için sıra beklerler. Ağrı kesici, avuç avuç, içe içe bunların mideleri, karaciğerleri, böbrekleri zaman içerisinde bozulur.
0: Yıpranıyor değil mi?
1: Evet.
0: Tabii.
1: Şimdi işin en önemli riskli kısmı, aslında bunu kimse konuşmuyor ama bu insanlara tahlil yapılır, tahlilde bir şey çıkmaz fibromiyaljı hastasında. Tetkik yapılır, tetkikte bir şey çıkmaz. Film çekilir, filmler tertemiz çıkar. Yanlış anlaşılmasın ama bunun yanında ya eşi ya kardeşi bir erkek refakatçi gittiği zaman erkek mentalitesi şöyle düşünüyor. Film çekiyoruz bir şey çıkmıyor kardeşim. Tahlil yapıyoruz bir şey çıkmıyor. Bu kadın naz yapıyor. Hayır kusura bakmayın ama hiçbir insan, hiçbir birey naz için, kapris için sıcak evini, yuvasını bırakıp doktora, hastaneye gitmez. Bir
0: Tabii.
1: insan eğer hastaneye gidiyorsa onun mutlaka kesin bir sebebi vardır. Fibromiyaljı hastaları artık depresyona girerler, uykuları bozulur. Hatta ötenazi hakkımı kullanmak istiyorum, ben ölmek istiyorum
0: O
1: diyen
0: derece.
1: o derece ileri derecede fibromiyaljı hastalarıyla ben çok karşılaştım. Çünkü zaman içerisinde bu hastaların ağrılarını normal ağrı kesiciler kesemediği için yeşil reçete, kırmızı reçete, zaman içerisinde alkol ve dilim varmıyor ama madde bağımlılığına giden çok ciddi ve riskli bir süreç bekliyor aslında.
0: Ağrılarından dolayı değil mi hocam?
1: Tabii ağrılarını teskin edebilmek için morfin kullanıyor. Morfin bile etki etmiyor. Düşünebiliyor musunuz siz o ızdırabın büyüklüğünü?
0: Ay hiç düşünemiyorum
1: yani
0: hocam.
1: Yani artık ben tamamen hayattan soğudum. İşte hiç zevk alamıyorum diyen bir hasta grubundan bahsediyorum. Biz bu tarz hastaların trigger zone dediğimiz özellikle omurganın boyun ve sırt bölgesindeki toplam 18 tane tetik noktanın en az 11 tanesine kök hücre nakli yaparak hastalarımızı fibromiyaljı rahatsızlığından kurtarabiliyoruz. Hem de ameliyatsız bir şekilde hastalarımız doğum kilolarından kurtuluyorlar.
0: Nasıl yani hocam, bir dakika. Doğum kilolarından kurtuluyor dediniz.
1: Evet, doğumdan sonra spor da yapsa, diyet de yapsa göbekte var olan üzerine yapışıp kalmış doğum kilolarını çekerek alıyoruz. Kök hücre uygulamak için göbek yağlarını kullanıyoruz biz. Hem zayıflatıyoruz hastamızı, hem şekillendirip inceltiyoruz. Şeker hastalığı riskini ortadan kaldırmış oluyoruz. Hem de aldığımız yağları saflaştırılmış kök hücre haline getirip fibromiyajı hastalarının trigger zone dediğimiz problemli olan tetik noktalarına nakil yapıyoruz.
0: Hocam şimdi fibromiyaljı dedik ya, bu çok önemli hakikaten bir nokta. Aynı zamanda ya eklemden buraya geçtik ama mesela şöyle bir şey yazmış izleyicimiz. Tamam, isminizi vermeyeceğim, merak etmeyin. İstanbul'dan yazıyorum diyor. 18 yıldır çekiyorum. Hayatım bitti, boyun fıtığı bel kaymasından daha da zor diyor. Demek ki bunlar da var. Dolayısıyla ben şunu sormak istiyorum. Hem fibromiyaljisi var anladığım kadarıyla, hem boyun bel fıtığı var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunların hepsi kök hücreyle çözülebilir mi ve kaç seans mesela olması lazım?
1: Tek seansta hastanın birden fazla problemini aynı gün içerisinde tek bir hamlede çözebiliyoruz. Hastalarımızın göbeğinden yağ alarak yaptığımız için işte 3 litre yağ yerine 5 litre yağ alabiliyoruz. Daha fazla bir miktar yağ alıyoruz. Ve hastamızın hem fibromiyajı rahatsızlığını, hem boyun fıtığını, varsa kireçlenme rahatsızlığını, varsa estetik ve kozmetik problemlerini de aynı gün içerisinde çözüp hastamızı sağlığına, sevdiklerine, yuvasına ve sevdiklerine kavuşturabiliyoruz.
0: Evet, çok önemli. Şimdi izleyicilerimiz, birkaç izleyicimiz şunu yazmış. Doktorumuzun adını Ahmet Özyazgan, başta söylemiştim. Onu da hatırlatayım. Başka bir izleyicimiz Dila Hanım şöyle demiş. Diyor ki boynumda kireçlenme ve düzleşme var. Kireçlenmeden dolayı hareketlerim çok kısıtlandı. Kök hücre tedavisi uygulanır mı?
1: Tabii ki özellikle hanımefendilerde artık modern şehir yaşamında plaza hastalığı diyoruz biz buna. Özellikle ekran, klavye ve mouse üçlemesinde bu insanlar çok fazla zaman mesai harcıyorlar. Yani günün 6-8 saati düşünsenize bilgisayar kullanan, işte fatura kesen, ne bileyim işte bilgisayar ekranıyla çok fazla haşır neşir olan, hele hele çocuklarımız artık ellerinden telefonu hiç bırakmıyorlar. Hep böyle telefona boyunlarını eğdikleri için ne oluyor? Bir süre sonra boyun düzleşmesi oluyor ve boyun fıtığı çok fazla, çok ciddi bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle hastalarda ellerde uyuşma, karıncalanma, elektrik çarpması, kuvvet kaybı gibi sorunlarla yüzleşebiliyorlar. Bunlar bir süre sonra normal, zaruri, kendi öz bakım işlerini de gerçekleştiremez hale geliyorlar. Ne oluyor? Bir süre sonra hasta kendi işini gücünü göremediği için
0: bakıma muhtaç hale geliyor.
1: İş gücü kaybı ve bakıma muhtaç hale geliyor.
0: Evet.
1: Allah da sağ eli sol ele muhtaç etmesin.
0: Amin.
1: Değil mi? Kimsenin bakımına muhtaç kalmasın. Biz kök hücre tedavisiyle kimseye muhtaç kalmadan aynı gün içerisinde hastalarımızı kırmızı cıva uygulamasıyla birlikte iyileştirebiliyoruz.
0: Kök hücreyle beraber, evet. Değil mi hocam? Hocam 92. Şöyle yazmış izleyicimiz, ben ortopedik engelliyim, polio sekeliyim, bilmiyorum bunu, ilk defa duydum, size soracağım. Ve skolyoz eğriliğim var ve sürekli ağrılar içindeyim. Fibromiyaljı tanısı da konuldu. Fizik tedavi doktoru koydu diyor. Başımdan tutun da bütün organlarımda sanki ağrı var, karın ağrısı da dahil. Dolayısıyla bana bir faydası olur mu diyor.
1: Şimdi polio sekerli ve skolyoz rahatsızlığı olan hastalar, normal şartlar altında polio sekelinin klasik tıpta herhangi bir tedavisi yok.
0: Ha, onun
1: fakat
0: yok.
1: Fakat kök hücre tedavisi ve kırmızı cıva uygulamasının polio sekerli hastalara çok ciddi katkısı oluyor.
0: Aa.
1: Bir kere kaslarını güçlendiriyor, nöromüsküler bileşkeyi desteklediği için sinir kablosu gibi düşünün Emel Hanım. Bakın, burada makette görülecek olursa bu sarıyla gösterilen kısımlar aslında bizim sinirlerimiz. Şimdi elektrik kablosu gibi düşünün sinir hücresini. Eğer elektrik kablosu inşaatta bir yerde diyelim ki kablo dirsek yapsa, ışığa gitmese ışık çalışmaz, klimaya gitmese klima çalışmazsa, burada polio sekerli ve kas hastalığı, nöromüsküler defekti olan ALS, MS, DMD gibi, FSD gibi hastalarda o bölgelerde sinir arazı gelişmiş oluyor. İşte kök hücre ve kırmızı cıva uygulaması bu sinir arazını ortadan kaldırarak oradaki sinir bileşkesindeki tıkanıklığı ortadan kaldırıyor aslında.
0: Bir nevi güçlendiriyor.
1: Ve kaslar güçleniyor. Yatalak olan hastalar ayağa kalkabiliyorlar. İşte denge problemi, denge kusuru olan hastalar güçlenebiliyorlar. Daha güçlü ve daha kuvvetli bir şekilde hayata tutunabiliyorlar. Hem istihdama, hem evlerine, hem yuvalarına ve sevdiklerine katkıda bulunabiliyorlar. Özgürlükleri de sınırlanmamış oluyor. Düşünsenize, evden çıkamayan yatalak bir hastanın suyu, çayı, çorbası, ilacı bir yakını tarafından bebek gibi beslenmek zorundayken kök hücre tedavisi sayesinde hastalarımız özgürlüklerine kavuşuyorlar aslında.
0: Ay tabii hocam, özellikle mesela boyun fıtığı falan olanlar saçını tarayamıyor, gömleğini ilikleyemiyor. Kadın erkek fark etmiyor. Ya o kadar zor bir şey yani. Çeken bilir
1: tabii
0: ağrısını.
1: Tabii ciddi bir problem. Aslında çok önemli bir halk sağlığı problemi. Bakın boyun fıtığı ve sorduğunuz fibromiyaj rahatsızlığı.
0: Değil mi hocam? İkisi birden.
1: Bu çok fazla konuşulmuyor çünkü ama tanısı konulamadığı için bu tarz hastalar böyle hep ilaç kullanarak geçiştirilmeye çalışılıyor.
0: Ağrı kesiciler,
1: kusura bakmayın
0: değil
1: mi? Da halının kilimin altına silkeleyerek, süpürerek temizlik olmaz.
0: Aynen.
1: Bir şeyin önce teşhisini koyacaksınız ve doğru kişiye doğru tedaviyi yaptırarak ömür boyunca rahat edebilirsiniz.
0: Şöyle demiş izleyicimiz Satı Hanım. Nereden yazmış ya? Satı Hanım Tunceli'den yazıyorum diyor. Ben dipteyim, çok kötüyüm diye başlamış cümleye. Artık vücudum kafamı omuzlarımı taşıyamaz hale geldi. En son olarak elime vurdu. Gecem gündüzüm yok, ağrıdan uyuyamıyorum. Ay, bu uykusuzluk tabii, böyle bir kısır döngüye giriyorlar herhalde.
1: Şimdi bakın şöyle bir durum var. Bakın insanlar hareketsiz kaldıkları zaman daha fazla kilo alırlar. Şimdi yemek içmek farz değil mi? Bir insan yaşamasını idame ettirmek için yiyip içmek zorunda.
0: Tabii.
1: Ama düşünsenize, hareket etmediği zaman ne olacak? Yemek var ama hareket yok. Bunlar vücutta birikecek.
0: Evet.
1: Şimdi bu tarz insanlar hareket edince ağrı olacak endişesiyle hareket etmekten imtina ederler. Yani borcunu ödemeyip hep faiz üstüne biner gibi düşünün.
0: Aa, borç doğru. Nasıl, ne güzel benzettiniz hocam.
1: Borç nasıl artık ödenemez hale geliyor, muaccel hale geliyor. İnsanlar iflas ediyor ve ödeyemiyorlar değil mi borçlarını? Onun gibi düşünün. Biz ne yapıyoruz? Kök hücre tedavisiyle hem yağlarını alıyoruz, hem kilogram olarak azaltıyoruz hastamızı. Hem bir gençlik veriyoruz kırmızı cıva uygulamasıyla.
0: Bir fitleşiyor değil mi?
1: Hastamızın bir metabolizması hızlanıyor, yağ yakışı hızlanıyor. Bir kendine güveni geliyor, enerjisi artıyor, uykusunu daha güzel alıyor. Daha mutlu ve daha huzurlu bir hale geliyor. Ve hastaların ağrılarını keserek hastalarımızı ameliyatsız bir şekilde iyileştirebiliyoruz.
0: Kök
1: hücre tedavisini kırmızı cıva uygulamasıyla birleştirdiğimiz için hastalarımız orta uzun vadede daha hızlı kilo kaybına sebebiyet verebiliyor. Hem de hastalarımızın enerjisi artıyor efendim.
0: Harika. Şimdi farklı bir soru geldi hocam ama ben soracağım bilmiyorum. Serkan Bey ve Yavuz Bey iki farklı kişi yazmış. Ortak, hatta bunu bir izleyicimiz daha yazmış. İnan Bey de yazmış. Üçü de. Ortak soruyorum hocam. Migrenimiz var. Kısacası
1: evet.
0: Bu. İşte ense kökünden başlayan bir ağrı. Başımın yanını tutuyor demiş kimisi. Kimisi çok şiddetli oluyor. Kimisi auralı demiş. Bunlara kök hücre fayda eder. Bilmiyorum, hiç konuşmadık. Şu anda gördüm mesajı. Elçiye zeval olmaz.
1: Şimdi özellikle mevsimsel migrenlerde hastalarımızın aslında nöromüsküler problemleri de olabiliyor. Bir süre sonra bu insanlar hayatları felç olabiliyor migren probleminde. Kök hücre tedavisi ve kırmızı cıva uygulamasıyla biz migren tedavisini de başarıyla gerçekleştirebiliyoruz. Çünkü migrenin biliyorsunuz bilinen tıpta ilaçla geçiştirilmekten başka bir tedavisi yok.
0: İşte evet, o da fibromiyalji gibi bir nevi yani. Evet. Aynı şey değil de tabii.
1: Yani
0: gibi
1: aynı şey değil ama o tarz gillerden bir rahatsızlık.
0: Öyle
1: çünkü
0: mi?
1: Tanısı var ama tedavisi yok.
0: Aynen.
1: İşte kök hücre ve kırmızı cıva uygulamasıyla biz hastalarımızın migren problemini kökten çözebiliyoruz.
0: Kökten.
1: Aynı zamanda hastalarımız yaşama tutunuyorlar. Ağrısız yaşamak neymiş bunu öğreniyorlar. Düşünsenize, bu bir azap aslında.
0: Ay, çok
1: bir
0: fena.
1: Süre sonra o insanlar, özellikle hanımefendilerde, orta yaş hanımefendilerde çok sık görülen bir problem. Bu insanın yaşam şekli, çocuklarına bakış açısı, eşine bakış açısı tamamen değişebiliyor. Ve insanlar da bunu şöyle değerlendiriyor. Ya bu kadının huyu değişti. Hayır, kadının huyu değişmedi. Kadının hormonal sistemi doğumdan sonra değiştiği için östrojen ve progesteron hormonunun denge bozukluğundan kaynaklanan o insanlarda fibromiyalji ve migren gibi kusurlar ortaya çıktı. Eğer bunu çözebilirsek, o kadın aslında ilk tanıdığınız kadındı. Değişen bir şey yok ortada.
0: Ay, değil mi? İnsanın canı yanınca hocam. Yani evet. Ne çocuğuna, ne eşine, ne belki de aile hayatına bir katkı sunamıyor. Canı yanıyor yani. Kadın canının derdine düşmüş.
1: E tabii, kadın kadar verimli bir varlık var mı? Düşünebiliyor musunuz? Yani çocuklara sahip oluyor. Yuva yapıyor
0: tabii,
1: o evi.
0: Tabii yuvayı ayakta tutuyor.
1: Onun için kadın eğer manevi olarak rahat olursa eşine, dostuna, ailesine ve sevdiklerine daha verimli olabilir aslında.
0: Evet.
1: Kök hücre uygulamasıyla aslında atamadığı biz o yağları aldığımız zaman bir özgüven de geliyor kendisine. Çünkü o yağlar yapışıp böyle kalıyorlar. Çünkü hanımefendiler diyet yapıyorlar mesela, spor yapıyorlar. Hı hı. Kadınların yüzü küçücük kalıyor. İşte hı hı. Kolları inceliyor ama
0: burası
1: karın kalıyor. Bölgesi affedersiniz sümük gibi yapışıp kalıyor. İşte biz o dirençli yağları söke söke zorla çekip alıyoruz ve kök hücre uygulamasını kırmızı civayla birleştirerek onlara bir yaşam enerjisi, gençlik aşısı, gençlik iksiri halinde verebiliyoruz.
0: Evet, hakikaten gençlik sadece yüzle değil, bütün vücutla başlar.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi hocam? Çok teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Dediğim
1: rica
0: gibi
1: ederim.
0: Hocamız altını çiziyor. Varsa raporlarınız, filmleriniz, sıkıntınız, bak WhatsApp numaramız var, telefonum da elimde. Yollayın. Hocamız değerlendirsin, bir görüş versin. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki programlarda görüşmek
1: rica
0: üzere hocam.
1: Rica ederim. Emeği geçen herkese de teşekkür
0: Teşekkürler
1: ediyorum.
0: Teşekkürler hocam. Sağ olun. Evet efendim, şimdi kısa bir ara ve aradan sonra astroloğumuzla birlikte gökyüzüne bakacağız. Bakalım bizleri neler bekliyor. Az sonra. Evet efendim, programımızın başında duyurduğum gibi şimdi gözlerimizi gökyüzüne çeviriyoruz ve astroloji vakti. Evet, ilk 6 burcumuz ekran başına. Yani kimler? Koçlar, boğalar, ikizler, yengeçler, aslanlar ve başaklar. Sevgili astroloğumuz Zuhal Taşçı bizlerle birlikte. Merhaba, nasılsın Zuhal'cığım?
2: Çok teşekkür ederim hocam, sizi gördüm daha iyi oldum.
0: Ben de öyle. O zaman vakit geçirmeden, hiç bekletmeden başlayalım istersen koçlar.
2: Evet sevgili koçlar ve yükselen burcu koçu olanlar, Venüs retrolu bir haftaya başladınız. Bu hafta aşk, flört, ilişkiler, çocuklarla ilgili konular ve maddi konuların ön plana gelmesiyle haftayı açıyorsunuz efendim. Biraz krizler yaşanabilir. 11-12 Ekim buralara dikkat etmek lazım. Hemen akabinde 15-16 Ekim aslında fırsatları yakalayacağınız kazançlı günlerden bir tanesi. 16 Ekim ise Mars ve Satürn arasında çok güzel bir gökyüzü potansiyeli var. Dolayısıyla hayatımızda uzun vadeli işler, başarı, mücadele gerektiren konularda adım atmak için kullanabileceğimiz günler olarak 15 Ekim, 16 Ekim buraları kullanabiliriz ve elbette 16 Ekim'de Plüton da retrodan çıkıyor ve uzun zamandır yapmak isteyip de yapamadığınız, hayatınızda gelecekle ilgili planları, projeleri gerçekleştiremediğiniz hangi alanlar varsa işte bu alanlarla ilgili de fırsatları getiriyor.
0: Harika.
2: Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, efendim 11-17 Ekim arası haftaya Venüs retrosunun aslında ev, aile, yuva konularıyla beraber hayatınızdaki bazı krizlere odaklanmaya ve çözmeye çalışmakla başladığınızı söyleyebiliriz. Hemen 15-16 Ekim'de ise Güneş-Jüpiter güzel görünümü aslında hayatınızda işlerinizi kolaylaştıracak, günlük planlarınızla ilgili güzel fırsatlar, kazançlarla ilgili bereketli açılımlar yapabilirsiniz. yaratabilir. Bu günleri lütfen kullanın. 16 Ekim'de hemen Mars ve Satürn'le beraber size güzel etkiler verecek. Hangi alanlarda? Ev hayatınız, aynı zamanda uzun süredir evde yapmak istediğiniz tadilat, tamirat, yenilik, değişim ile ilgili konularla alanlarda güzel fırsatlar verebilir. Hemen 16 Ekim'de zaten Plüto'da retrodan çıkacağı için kariyer hayatları, sevgili boğaların statüleri, hedefleri bu anlamda daha görünür, daha yolları açık şekilde ilerleyebilecekler.
0: Harika. İkizler ekran başına o zaman.
2: Evet, sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Efendim, bu haftaya günlük iş, düzen, sağlık, iş koşuşturmaları, planlar, projeler, kazançlar bunlarla biraz haşır neşir olarak açıyorlar. Venüs retrosu yarım kalan işlerin tamamlanması, eksik olanların tamamlanması hafta başında zaten gündemleri olacak. 15-16 Ekim Güneş ve Jüpiter desteğiyle aslında aşk hayatları ama aynı zamanda zihinlerinde daha önce yapmak istedikleri konuşmalar, kendilerini gerçekleştirmek istediği alanlar ve yine planlar, projeler, imzalar alanında da önemli başlangıçlar yapabilirler. 16 Ekim Mars'ın ve Satürn'ün desteğiyle aslında kendilerini planlı hareket etmek konusunda daha motive, daha cesaretli yeni başlangıçlar, yeni adımlarla ortaya koyacakları bir dönem. Bu yine yeni projelere adım atmak, yeni insanlarla tanışmak ve hayatlarında önemli konularla ilgili gelecek adımları atmak için güzel etkiler veriyor ve hemen zaten aynı gün Plüto'da retrodan çıkacağından işte hukuki konular, eğitim, daha önce başarısız oldukları hangi alanlar varsa yükselmek, kariyer atlamak ya da değişimle ilgili, büyük vizyonlarla ilgili bu alanlarla ilgili de önleri açılıyor. Açıl. 16 Ekim'den sonra.
0: Sonra evet. Peki yengeci bu 16 Ekim'de neler bekliyor?
2: 16 Ekim çok güzel göstergeler olduğu için yengeç de aslında hem kariyer hayatından hem de kazançları bakımından önemli adımları varsa bunları atsın, başvurular varsa kariyeriyle ilgili, hedefleriyle ilgili bu alanlarda uzun vadeli yapılanmalara adım atmak için çok güzel günler. Zaten hali hazırda Plüto'da retrodan çıkacağı için hem ortaklı konular, borçlar, krediler, alacak verecek işleri bu alanlarla alakalı da önlerini daha iyi görebilecekleri günlere doğru giriyorlar.
0: Ve gösterişli aslanlar.
2: Evet, sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Efendim, Venüs retrosuyla sevgili aslanlar ev, aile, yuva konularında biraz daha mercek açıyorlar. Buradaki uzun zamandır çözülemeyen konuları maddi manevi olabilir. Bu alanlarda biraz krizlerin dibinde olacaklar ama lütfen gerginlik yaratmayın. Çünkü de Mars da aslında ben buradayım diyebilecek bir potansiyelleri var. Yani tansiyonu yükseltebilirsiniz. Lütfen sakin olun. 11-12 Ekim. Hemen çünkü 15-16 Ekim güzel göstergeler var. İletişim, eğitim, yakın çevre. Aynı zamanda kardeşlerle ilgili bir problem varsa, ticaretle ilgili bir problem varsa, iletişim kazaları varsa bunları düzenlemek, daha dengeli bir alana çekmek, ticaret yapmak, para kazanmak için çok güzel adımlar atabilirsiniz. Yine 16 Ekim cesaretleri daha yükselecek ama aynı zamanda eğitim, yurt dışı seyahatler, hayatınızı bir üst versiyona taşımak istiyorsanız sevgili aslanlar lütfen 16 Ekim'i kullanın. Burada atacağınız adımlar sizi ileriye götürür. Yapmak istediğiniz, kendinize katmak istediğiniz ne varsa 16 Ekim'de hali hazırda katabilirsiniz.
0: Harika. Detaycı Başaklar.
2: Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar için efendim Venüs Retro, İletişim, yakın çevre, iletişim kazaları, buralara çok dikkat edin. Haftaya böyle giriyorsunuz ama hemen arkasından 15-16 Ekim gökyüzündeki Jüpiter ve Güneş'in güzel görünümü size para, kazanç ve aynı zamanda göremediğiniz konularla ilgili, hayatınızda anlayamadığınız, fark edemediğiniz konularla ilgili aydınlanmalar ve ilahi belki kazançlar, hak edişler getiriyor olabilir. 15 Ekim arkası 16 Ekim, bugünleri lütfen iyi kullanın. 16 Ekim'de hali hazırda zaten güzel görünümler devam ediyor. Çünkü Satürn ve Mars arasındaki güzel kontaklar, onların borç alacak verecek işleriyle ilgili konularda düzenlemeler yapma, daha istikrarlı ilerleme, bir adım atma, bir yatırım yapma gibi alanlarını destekliyor olacak.
0: Evet efendim. Koçlar, boğalar, ikizler, yengeçler, aslanlar ve başakları tamamladık. Şimdi kısa bir ara vereceğiz ve doktorumuzla beraber olacağız. Doktor Hüseyin Tırman'la. Bakalım medikal estetikte son moda neler var? Daha sonrasında tekrar astroloğumuz Zuhal Taşçı ile programımızın son bölümünde birlikte olacağız. Teraziler, akrepler, yaylar, oğlaklar, kovalar ve balıklar ekran başına gelecek.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Badalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
2: Daha daha ne var?
3: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: İlk şarkıdan son şarkıya Aura ile unutulmaz bir gece. Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura, ilk albümü Elemental'le 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Biletler Bu Bilet ve Biletix'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
6: Programın bu bölümünde konuğum Doktor Hüseyin Tırman. Kendisi çok çok tecrübeli ve her zaman doğruyu söyleyen bir hekimdir. Medikal estetik uzmanı. Bugün ne mi konuşacağız? Medikal estetik alanında, yani ameliyatsız işlemler alanında moda ne? Neler yapılıyor, neler yapılması gerekir? Doğrular, yanlışlar karşınızda. Hoş geldiniz Hüseyin Bey, nasılsınız?
7: İyiyim Emel, sen?
6: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Ya moda dedim ama şimdi mi? Hani medikal estetiğinde modası olur mu? Oluyor.
7: Oluyor.
6: Oluyor değil mi?
7: Şöyle oluyor. Belli dönemlerde bizim kullandığımız ilaçlar ya da eskiden kullandığımız cihazlar yeniden ambalajlanıyor. Farklı bir isimle yeniden pazara sürülüyor. Ve bir şekilde reklamları daha çok olunca ya da böyle bir kişide çok güzel bir sonuç, güzel paylaşılınca herkes bunun bir mucize olduğunu düşünerek her şeyi bırakıp o tarafa koşmaya başlıyor. Biliyorsun ben 20 seneden fazladır bu alandayım.
6: Tabii ki.
7: Artık hani ne geldi ne gitti, kaç defa geldi onları çok iyi biliyoruz. En çok da bu modalardan sorun yaşayan hastalar karşımıza gelmeye başladı son dönemde. Çünkü yaşlanma aslında bir formül. Herkes yaşlanıyor. Aşağı yukarı kemikten başlayarak yukarıya doğru. İşte kaslarımız, yağlarımız, cildimiz uzuyor, elastikiyetini kaybediyor, gözenekleri, lekeleri, damarları oluyor. Bunlara nasıl tedavi ettiğimiz belli. Ama bir moda çıkınca sanki bütün bunları tek bir şey tedavi ediyormuş gibi herkes koşturuyor. Son dönemlerde bir iki cihazla ilgili bunu yaşadık. Yani mesela botoks yapıp biz kasların gücünü azaltırken bir cihaz botoksa karşı kasları güçlendirerek çok faydalı olduğuna inandırmaya çalıştı. Çok yüksek rakamlar ödedi insanlar, çok yüksek bedeller ödediler. Ama yaptığı şey işte botoksun yaptığını biraz karşılıklı kasları botoksla belli bir süre dinlendirmeye çalışırken biz onlar da güçlendirmeye çalıştılar.
6: Tam tersi bir işlem yani.
7: Yüz yogası da öyle mesela, hani kasları rahatlatıp dinlendirmek yerine bazen güçlendiriliyor anlamsız kaslar. Ve onları sonra tekrar biz tedavi etmeye çalışıyoruz. Yani bunun gibi modalar oluyor ama bu modalar yazık ki hani içeride de konuştuk seninle. Bir şekilde ürünlerin artık bizde doğru ürünlerden çok en maliyeti az ürünlere gidilmeye başlandı. O maliyeti az ürünlerinde problemi daha çok oluyor. Cihazlar da böyle, yani aynı işi yaptığını söyleyen ama aslında sadece ambalajı benzeyen cihazlarla aynı işi yaptığını söyleyen bir grup var. Bir şekilde sektör de çok karıştı.
6: Burada şeyi de söyleyeceğim. Yani şimdi sen esasında hekim ve neticede hekimlerden bahsediyorsun. Ama yani hakikaten tabir caizse merdiven altı yerler var. Biz bu haberlerde şey de duyduk. İnşaat silikonu sıkılan insanlar da duyduk. Ya. Duymadık mı? Bebe yağı da
7: onların
6: duyduk.
7: Hepsi geldi bize.
6: Evet, yani bu çok korkunç, dehşet bir şey yani.
7: Ya dediğim gibi aslında
6: fiyat burada kriter olmamalı.
7: Yüzünüz çok kıymetli. Ya yaşlanmakla ilgili iyi bir şey yapılamıyorsa, doğru şey yapılamıyorsa aslında hiç yapmamak lazım. Üzerinde çok güzel bir gömlek var. Bu gömleği gidip değiştirebilirsin, yenisini alabilirsin, onartabilirsin. Ama yüzde belli şeylerin geri dönüşü de yok.
6: Evet.
7: Ve yüzünü hiçbir şekilde değiştiremiyorsun. bir şekilde bu değişiklikler ya da kötü bir şey yapıldığında da birçoğu seninle beraber hayatının sonuna kadar kalıyor. Bizim zaten insanlara anlatmak istediğimiz bu. Evet, yaşlanmak, biz genç kalmak ve iyi görünmek istiyoruz. Ama bu uğurda bir şeyleri kaybetmekten bahsediyorum ben aslında. Yani yaşlanmayı tedavi etmeye çalışırken, daha iyi görünmeye çalışırken elinizdekinden olmakla ilgili. Moda da burada bizim karşımıza hep bu tarz işlemleri pohpohlayan, popülerize eden şeyler gibi. Mesela yeni bir cihaz gelecek. Çok moda dünyada. Ama bu cihazın benzerlerini biz daha önce defalarca yaptık. Yani bu cihazlar mesela yüzde yağ erimesi yapacak.
6: Yani yüzü mü inceltecek?
7: İşte yüzünü inceltmek güzel bir fikir gibi geliyor.
6: Evet.
7: Yani seni çok iyi gösterirken ama senin yüzündeki buradaki belli yapı taşlarının belli karakterde ve belli yapıda kalması. Bunları kontrol edemediğinde bu sefer hayatın boyunca dolguya mahkum olacaksın.
6: Ha, bir de böyle bir
7: aynen
6: şey var ya.
7: Aynen böyle bir şey. Yani hani yağ eritmek, biz bu yağı eritirken şey değiliz ki, heykel değiliz ki elimize bir tane şey spatula alıp onun fazlasını kazıyalım. Daha derine de gidiyor. Bir şekilde kontrol dışında da kalıyor. Ve yüzünde de o kadar çok damar, sinir vesaire yapılar iç içe ki, yani yüzünde 40'tan fazla kas senin ifadeni oluşturuyor. Bunlardan iki tanesini kaybettiğinde yamuk bir ağızda hayatının sonuna kadar kalabilirsin. Ya da evet, işte gözünü kapatamayabilirsin. Veya herhangi bir şekilde yüzünde bir tarafı kullanamayabilirsin. Yüz felci dediğimiz şey aslında bize yüzdeki belli bir grubun değil, bir iki kasının felç olduğundan ellerin ne kadar kötü olduğunu anlatıyor. Ama bunları bir şekilde gidip yaptırmaya çalışmak. Çünkü özellikle son dönemde ilaçların güvenliğiyle ilgili de ciddi bir problemimiz var. Çok fazla ilaçlarla ilgili sorun yaşıyoruz. Çünkü bir şekilde çok fazla kaçak ilaç görmeye başladık.
6: Yani ilaç derken medikal estetik alanında tabii kullanılan işte, botoks, dolgular, dolgu vesaire gibi tabii. Şeyler. Yok işte somon DNA'sı, yok o, yok bu. Neticede bunların hepsi bir ürün yani, değil
7: bir
6: mi?
7: Bir tane değil işte.
6: İşte bu, bir tane değil, bir sürü bir şey var.
7: Siz aldığınız herhangi bir markaya, buna biz bardak diyoruz. Evet, bardak. O ürünlerin hepsi bardak ama bu bardağın porseleni var, çay bardağı var, kristali var.
6: Kağıdı var, plastiği var.
7: Hepsi var. Şimdi bizim işimizi hangisi görecekse en doğrusunu kullanmak lazım. Ama biz bunu bardak diye satılınca, yani işte bir gençlik aşısı var, içinde belki milyonlarca farklı kombinasyon var. Hangisi sizin işinize yarayacak ve gerçekten işinize yarayacak mı? Soru buradan başlıyor. Hı hı. Ya da işte biz çok uzun senelerdir, ben aşağı yukarı 26 yıldır ben botoksu tanırım. Botoksla ilgili. Şimdi 26 yıldır çok iyi bildiğimiz bir ilaç. Ama bu ilacın senin yüzünde iki defa geldiğinde bile kullanılacak bölgesi, hangi kaslara yapılacağı, ne kadar derinliğe yapılacağı, ne kadar miktar yapılacağı her seferinde değişir. Çünkü o anki tabloya göre ihtiyacını vermemiz lazım. Hı hı. Botoksu alıp biz eğer sıkıyor olsaydık zaten o zaman doktorlara gerek yoktu.
6: Tabii herkes, değil mi ya? Herkes yapardı yani.
7: Alırdı, reçete ellerinde eczaneden alır, kendiniz yapardınız ya da işte herhangi biri enjeksiyon yapma yetkisi olan yapardı. Ona göre de botoksun iyi ya da kötülüğünü konuşuyorduk önceden yapılmasıyla ilgili. Şimdi botoksla ilgili mesela artık çok ciddi uzun süre yoğun bakımda kalanlardan şeye kadar, çünkü ürünün içeriğinin ne olduğunu bilmediğimiz birçok ürün geliyor artık yani. Hı hı. Bu ürünlerin kontrolleri vesairesi sanıyorum devlet elinden geldiğince yapmaya çalışıyordur ama birazcık kontrol dışında gibi gözüküyor.
6: Kontrol dışında piyasadan gelen, giren ürünler de evet, oluyordur yani.
7: Yani biz ne yapmak istiyoruz aslında? Mesela yaz bitti. Moda şudur. Moda değildir bu. Yaz bitince sorun bellidir. Herkes biraz güneşte kalmıştır. Biraz cildinin keratini artmıştır. Lekesi artmıştır. Gözenekleri biraz problemli olmaya başlamıştır. Bunları bir şekilde zaten çok güzel lazerlerle tedavi edebiliyoruz. Çok hızlı tedavi edebiliyoruz. Onun dışında eğer biraz elastiketi bozulduysa yaşla beraber, işte kök hücrelere kadar çok güzel seçenekler var. Onun dışında artık ameliyatsız yüzü küçültmek de mümkün. Yani germe işlemleri ameliyatsız yapılabiliyor. Bu nasıl yapılıyor? Herkesin merak ettiği bir şey. Bu da böyle bir şey gibi, şehir efsanesi gibi dolaşıyor ama eğer biz cildin altını, jelatin kıvamındaki bir yeri, jelatini olup mumun üstünde gezdirirseniz nasıl küçülüp büzüşürse bu şekilde, hı hı, cildi de küçültebiliyor ama belli cihazlarla.
6: Yani, ve gerektiği kadar.
7: Evet evet, bunu bir iple yapmak mümkün değil, bir iğneyle yapmak ya da mezoterapiyle yapmak mümkün değil. Bir şekilde sektör çok karıştı. Bu modalarda bu karışıklığın içinde insanları alıp bir yerlere, sıralara götürüyor. İşte komşusuna iyi gelenin kendisine iyi geleceğini düşünüyor arkadaşlar ya da yaşayan vatandaşlarımız. Ama böyle bir gerçek yok tabii. İkiz kardeşlerin bile aynı evde yaşamadıkları için eşleri, çocukları, iş tempoları biz farklı yaşlandığını, farklı bir şekilde tedavi edileceğini biliyoruz. Evet. Çünkü hani ikisi hastalarımız var. Onlar da birine gereken bir şey, diğerine gerekmiyor.
6: Gerekmeyebiliyor değil mi? Ya ben şunu şey yapıyorum, hatırlıyorum. Bundan seneler önce, belki 10 sene olmuştur herhalde. Bu ip modası vardı. İşte bir de şey vardı, işte bir şey ağı, örümcek bilmem, örümcek ağı falan. Ve ben tabii hemen tabii sana sorup, ya ben örümcek ağı yaptırayım ya da ip yaptırayım falan dediğinde, ya Emel bunlar işe yaramıyor. Yani bir şekilde tabii. Yani kalıcılığı yok ya da gibi mesela böyle bir şey vardı. Onun için ben her zaman yani neticede senin verdiğin bilgileri her zaman çok önemsiyorum. Yani bütün doktorlar da bu şekilde dürüsttür. Yani doktorunuza kulak verin diyorum yani, ama bu konuda hakikaten çok önemli bir şey. Dolayısıyla şimdi şunu sormak istiyorum. Günümüzde yani 2026'da bu kış sonbahar sezonunda en çok bize neler yapılabilir? Mesela önce lekelerden dedin. Lekeler yaz için çalışmak
7: belli.
6: İyi.
7: Evet, yaz sonunda belli. Yani bir şekilde bizim dedim ya, kemikten başlayan bir yaşlanmamız var. Senin neresi ne kadar yaşlandıysa oraya göre en doğru tedaviyi seçmek lazım. Ya da biz böyle günlük, tek günlük büyük şeyler yapıyoruz. Yurt dışından ya da şehir dışından gelen hastalar için. Bütün katmanlarla ilgili hangi sorunlar varsa paket tedaviler halinde bir günde yapıp gönderiyoruz. Bir sene sonra tekrar çağırıyoruz o hastaları. Bu erkekler için özellikle çok avantajlı. Hı hı. Çünkü erkekler ameliyat olmak istemiyorlar, yara bere olsun istemiyorlar, ertesi gün işlerine dönsün istiyorlar. Dolayısıyla özellikle iş insanlarında bu çok tercih edilen şeylerden biri. Ameliyatlar artık terk edilmeye başlandı. Hı hı. Neden terk edilmeye başlandı? İhtiyaç kalmadığı için. Yani ameliyatlara kötü demek ya da işte belli işlemlere kötü demek değil, ama işte yüzünüzde sarkma varsa, siz oraya birazcık hacim verecek ürünlerle, bir gençlik aşısıyla %10 bir değişiklik yapıp bir ay sonra eskisine dönecekse hasta, bunu artık tedavi diye kabul etmemek lazım. Hı. Bu bir şekilde biraz havanda su dövmeye benziyor. Dolayısıyla böyle işlemler yerine biz işte ısıtıcı işlemlerle, özel makinalarla cildin altında cildi küçültmeye zorlayabiliyoruz. Bir şekilde cilt bağların besleyen damarlarını kaybediyor. O bölgedeki destek dokularını kaybediyor. Enjeksiyonlarla, kök hücrelerle bunlar tedavi edilebiliyor. Bunlar artık eski haline getirilebiliyor. Çünkü eğer bir yerin altyapısı kötüyse, su kanalizasyonu, elektrik gelmiyorsa, o bina istediği kadar lüks ve şık olsun. Altyapı iyi olmadığı sürece onu destekleyemiyor. Dolayısıyla biz altyapıyla ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Onun haricinde işte yüz bir bütün. Yani ilk başladığımızda elimizde çok enstrüman yoktu. Bir dudak dolgusu ve botoks yapabiliyorduk belki, ama şu anda işte ameliyatsız olarak kaşın üstündeki fazla deriden, göz kapakları, göz altından, onun dışında işte biliyorsun belli dereceye kadar işte burun kusurları, dudak kusurları, bütün yüze el alıp bütün sorunları aynı anda çalışabileceğimiz yere geldi.
6: Yani şunu aslında değil mi? Mesela gözün altı çukur ve koyu halkalar var. Mesela bu giderilebiliyor ameliyatsız. Burun estetiği, mesela burnu kemerli ve diyelim ki başka bir şey.
7: Bir parçaya kadar
6: düzelebiliyor. Evet,
7: doğru hastalığı.
6: Ne bileyim işte o cildin esnekliği sağlanabiliyor. Asimetriler düzeltilebiliyor. Yüz mesela inceltilebiliyor.
7: Hep hastalarımı da anlatırım. Yani hastalar gelir bana, der ki ya ben işte yüzümü şöyle istiyorum. Bugüne kadar çok gözden kaçan var ve neredeyse hiç çalışılmayan bir taraf elastikiyet. Bu elastikiyet kumaşın nasıl olduğu. Eğer güzel bir gece elbisesi dikeceksen o kumaşın seni saran bir kumaş olması lazım. Yani dünyanın en iyi modacısına da gitsen öyle bir kumaşın yoksa, yüz hatlarını belirtebilecek kadar bir cilt kesseniz de bitseniz de olmuyor. Dolayısıyla aslında bazen ameliyatla destek, bazen ameliyatla öncesinde ya da sonrasında o elastikiyeti de geri vermek için uğraşıyoruz biz hastalara. Ya da işte boğaza karşı şahane bir villan var. Badanası yoksa o evde oturmak isteyen yüzünde küçük bir leke. Ki melazmalar çok büyük problem. Çok zor iyileşiyor.
6: Onlarla güneş ilgili, lekeleri falan değil mi?
7: Hepsi değil ama belli bir tür, özellikle bu gebelikle ilgili, hormonlarla ilgili olan melazmalar. Ama herkes hala bunu ısrarla silmeye çalışıyor. Yani şöyle anlatayım. Duvarda işte badana boyadan bahsettik. Duvarda bir nem var. Ama boyayla bunu kapatamazsınız. Belki arkada duvarın arkasından bir delik var. Oraya kadar imi değiştirmek, düzeltmek gerekiyor. Biz yaşayan bir şeyiz. Dolayısıyla cildimiz de bunları hem onarabiliyor hem de başka kusurlar yukarıya başka türlü yansıyabiliyor. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Teknoloji çok ilerledi. Artık yapay zeka biliyorsun. Artık bırakın birçok işimizi yapmaya, insanları işlerinden etmeye başladı. Ama bir yandan da bizim işimizdeki gibi işlere de bizim göremediğimiz, yapamadığımız birçok işte destek oluyor. Özellikle onlarla ilgili sistemler entegre ediyoruz. Çünkü yani ben bir lazeri ne kadar iyi kullanırsam kullanayım, Onun yanındaki küçücük bir yapay zeka destekli cihaz hangi dozlarda daha etkili olacağımla ilgili bana küçük sufleler veriyor. Yani ben işimi iyi yaparken aslında onları iyi kullanarak da iyi yapmak zorundayım. Modalara buradan bakmıyoruz da biz. Hani ben şu bunu yaptırmış, şurada şu kadarmış diye koşa koşa oraya gitmekten bahsediyoruz. Bizim işimizde aslında hiçbir modası yok. Yani evet. Bildiğimiz işleri yapıyoruz. Matematik gibi, mühendislik gibi. Yani buraya yeterince tuğla koymazsanız bu bina çatıyı taşımaz.
6: Yani bence herkesin, yani bu sağlıklı yaş almak isteyen herkesin güvendiği bir tane medikal estetikçisi olması lazım. Kadın erkek. Önemli olan yapıyı bozmak değil, yapıyı koruyarak dinç kalabilmek. Doğru mu ifade
7: i̇yileştirmek
6: ediyorum?
7: De mümkün. İyileştirmek yani. Yani. Korumanın dışında iyileştirmek de mümkün. Ama burada dediğim gibi ben daha çok aile gibi çalışıyorum. Yani benim hastalarım genelde işte önce kendileri, sonra eşleri, anneleri, babaları. Şimdi artık çocuklarına üçüncü kuşağa hizmet etmeye başladık. Bir bağımız da oluştu. Bu iş bir hani tek seferlik bir iş değil. Yani herkes bir de kalıcı bir işlem modası altında. Şöyle bir durum var. En çok da hani bu moda lafıyla ilgili ben çok fazla bu işe takılıyorum. Daha işte 3 ay önce çıkmış bir ilaç ya da şeyle ilgili. Bana bunu ne kadar kalıcı sorusu geliyor. Diyorum ki bu ilaç 3 ay önce çıktı. Ben sana 10 sene desem ne kadar inandırıcı olabilirim? Ya da kalıcı desem ne kadar inandırıcı olabilirim? Ama insanlar bunu duymak istiyor. Ve böyle bir şekilde duydukları yere de gitmek istiyorlar.
6: Gitmek istiyor.
7: Ama dediğim gibi sektör bir şekilde bunu söyleyen insanlarla da
6: dolu, evet.
7: Yani bulundurduğu ama için yapacak bir şey
6: yok. Yapacak bir şey yok. Ama buradan yine de ekran başındaki sevgili izleyicilerimizi uyaralım. Herkes kendi sağlığına sahip çıksın, doktorlarını araştırsın ve ona göre kendilerine birer yol arkadaşı doktorlardan seçip ilerlesinler.
7: Evet, evinizi değiştirebilirsiniz, arabanızı, kıyafetinizi ama yüzünüzün bir şekilde asla yenisi veya işte ikamesi yok, yani desteği yok. O yüzden yanlış bir şey yapmamak konularında, özellikle bu konuda çok hassas olsun.
6: Evet.
7: Evet, yapsınlar elleri, imkanları oldukça. Sizin dediğiniz gibi

0: Evet efendim, programımızın son bölümünde söz verdiğimiz gibi yine astroloğumuz Zuhal Taşçı ile birlikteyiz. Hadi bakalım, teraziler, akrepler, yaylar, oğlaklar, kovalar ve balıklar, gelin toplanın. Bakalım bu hafta sizi neler bekliyor? Evet Zuhal'cığım, neler var?
1: Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, efendim haftaya böyle kariyer, para, işleri, gelecekle ilgili hedefler, arkadaşlıklar, bu alanlarla alacak verecek konularıyla biraz kriz yaşayabilecekleri bir başlangıç yapabilirler. Ama üzülmeyin, hemen 15-16 Ekim'de destek geliyor. Sosyal çevreden yeni projeler, yeni planlar, yeni bakış açılarıyla hayatınızda seyri değişebilir. Hemen yine 16 Ekim zaten ikili ilişkiler, ortaklıklar, bu alanda ciddi adımlar, kararlar, gelişmeler için çok güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yine zaten aynı gün Plüto'da retrodan çıkıyor ve bu ne demek? Uzun zamandır aşkta keyif aldığınız alanlarda, çocuklarla ilgili konularda tıkandığınız ne varsa artık yavaş yavaş açılmaya başlıyor diyebiliriz.
0: Hadi bakalım. Peki, sır dolu akrepler.
1: Evet, sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar için çok önemli. Çünkü Venüs retrosuyla beraber haftaya, zaten geçen haftadan idmanlı oldukları için,
0: Evet.
1: yine kariyer hayatlarıyla ilgili, ilişkilerle ilgili, kendi arzularıyla ilgili bir kendilerini gözden geçirecekleri, böyle iniş çıkışlarını biraz yoğun yaşayacak burçlar arasında 11-12 Ekim özellikle krizlerden uzak durun. Her şeyi takıntı haline getirmeyin sevgili akrepler. Çünkü 15-16 Ekim'de kariyerinizde, hedeflerinizde beklenmeyen güzel fırsatlar, açılımlar, beklenen haberler ya da bir konunun ortaya çıkması, hayatınızda gizli kalmış bir konunun ortaya çıkması sizin hayrınıza olabilir. Zaten yine 16 Ekim güzel görünümler Mars ve Satürn arasında devam ettiği için iş ve sorumluluklarda daha güçlü, sonuç odaklı, ellerine attığı şeylerde başarılı olabilecekleri güzel günler olarak bu 15-16 Ekim'i kullanabilirsiniz. Plüto'da zaten aynı gün ev, aile, yuva konularıyla ilgili uzun zamandır sıkıntı yaratan konuları da artık yavaş yavaş bu alanlarda açıldığını göreceği bir haftanın finaline doğru gidiyorlar.
0: Harika bir şey. Peki gelelim yaylara. Gezmeyi seven
1: Evet. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, gezmeyi seviyorsunuz ama 11-12 Ekim'de lütfen çok gezmeyin. Mümkünse evde oturun. Biraz
0: Allah'ım,
1: inziva.
0: ne olacak?
1: Evet, çünkü hem Venüs retrosu hem de Mars'la karesi buralarda sıkıntı yaratabilir. Yani işte yurt dışına gider, pasaportla, evrakla ilgili sıkıntı çıkabilir. Seyahatlerde yol karışabilir, göremediği konular olabilir. O yüzden mümkünse hafta başı değil de haftanın 3. günü 15-16 Ekim civarı hayatınızda yeni yerler keşfetmek, arkadaş çevresiyle ilgili buradan gelecek güzel destekler almak, bir eğitimle ilgili işi, bir seyahatle ilgili işi tamamlamak, imza atmak gibi konular sizin için daha fırsatlı günler arasında. Yine 16 Ekim eğitim, seyahatler, yolculuklar, işte bir pasaport başvurusu, bir yer değiştirme, bir hukuki bir konunun adımının atılması, geçmişten gelen özellikle buralarda muvaffak olmak için yaptığınız eylemlerin karşılığını alabilirsiniz. Çünkü 16 Ekim'de de Plüto artık biraz kafaları şey olacak, daha açık olacak. Plüto retrodan çıktığı için ilerleyişleri, bakış açıları çok daha aydınlık olacak.
0: Evet, görevci ya da işkolik oğlaklar.
1: Evet. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, efendim haftaya maddi konularla ilgili özellikle gelecek planları, borçlar, ödemeler, buralarda hesap kitap işleri, kimden ne alacaktım, kime ne verecektim, ne yapmak istiyordum. Buralardalar biraz. Ani hızlı harcamalar yapmasınlar. Çünkü 15-16 Ekim'de kariyer, statü, hedeflerle ilgili genişlemeler, buralardan güzel fırsatlar alacaklar. Yeni kariyer hedefleri, yeni statü değişimleri ya da fırsatları, ortaklı işlerden gelecek güzel konular olabilir. 16 Ekim'de borçlar, yatırımlar üzerinden zorladıkları konularda toparlanma, ciddi adımlar atma ve bu alanlarla ilgili ev, aile, yuvadan destek alabilecekleri güzel günleri var hafta sonlarına doğru.
0: Peki o zaman yenilikçi kovalar.
1: Evet, sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Efendim haftaya Venüs retrosu 10. evlerinde, kariyer evlerinde diyor. Kariyerini tekrar gözden geçiriyor. Nereden geldim, nereye gittim? Ama bu arada evle, işle, eşle dengeleri

0: Kurmak biraz zor olabilir. Lütfen gerginlikten uzak durun. Otoriteyle tartışmayın sevgili kovalar. Çünkü 15-16 Ekim yıldızınız biraz daha parlıyor. İlişkiler, anlaşmalar, eğitim, aynı zamanda yurt dışı destekli konularda fırsatlar karşınıza çıkabilir. Hayatınızda daha 15-16 Ekim itibariyle tıkanan işlerin daha aktığını görebilirler. Çünkü Mars ve Satürn arasında da güzel bir etkileşim var. İlişkiyi toparlamak, düzenlemek, ciddileşmek varsa hayatlarında konuştukları biri, ciddiye doğru gitmek için de güzel fırsatlar veriyor.
1: Harika ve balıklar, hassas balıklar.
0: Evet, sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar 11-12 Ekim böyle birazcık sağlık diyecekler, birazcık düzen diyecekler, hukuki konular, evrak işleri, işle ilgili ya da günlük çalışma rutinlerinde zorlanmalar, krizler yaşayabilirler. O yüzden bu 2 gün biraz dikkatli olmakta fayda var. 15-16 Ekim'de ortaklı işler, maddi konular, aynı zamanda işlerinin açılması, beklediği haberlerin gelmesi, gelen giden finansal alandaki eylemleri hızlanıyor ve fırsatlar ortaya çıkıyor. Aynı gün iş, kazanç ve sorumluluklarla ilgili aldığınız, attığınız adımlar, imzaladığınız işte bir sözleşme, anlaşma, gayrimenkul alım, satım işleriniz varsa, finansal konularla ilgili toparlanma planlarınız varsa bu günleri kullanın. Çünkü hafta sonuna doğru artık daha toparlanacakları, uzun vadeli istikrarla ilerleyecekleri adımlar atmak için fırsatlar veriyor gökyüzü.
1: Harika. Çok teşekkür ediyorum Zuhal'cığım
0: Ben
1: verdiğin
0: çok
1: bilgiler
0: teşekkür
1: için.
0: ediyorum.
1: Ona göre ekran başındaki izleyicilerimiz de haftayı değerlendireceklerdir uyarıların kapsamında. Çok çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür ederim. İyi haftalar olsun.
1: Çok sağ ol. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta yine aynı saatte Dream Türk'te olacağız elbette yaşam reçetesiyle. Hepiniz gelecek haftaya kadar esenlik içinde kalın.

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
2: Kalbinizin sesini en son ne zaman dinlediniz? Milliyet'ten dev yazı dizisi. Covid aşıları kalp krizine yol açıyor mu? Kan testiyle kalp kriz riskini öğrenebilir miyiz? Zayıflama ilaçlarının kalp damar sağlığındaki yerine, kilo vermek kalp damar sağlığını nasıl etkiliyor? Kolesterol yüksekliği bir hastalık mı? İyi kolesterol her zaman iyi mi? Genç yaştaki kalp krizi ve ani kalp ölümlerine neler sebep oluyor? Profesör Doktor Timur Timur kaynaklı hazırlanan kalp damar sağlığı hakkında merak edilenler yazı dizisi Gazeteniz Milliyet'te.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: İlk şarkıdan son şarkıya Aura ile unutulmaz bir gece. Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura, ilk albümü Elementer'le 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Biletler Bu Bilet ve Biletix'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
2: Herkes Giysin Dream On'u sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesi ile karşınızdayım. Eğer hazırsanız, şimdi geçtiğimiz hafta bu ekranda en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı Aura ile yapıyoruz. En yenileri PES 10 numara.

Siz de en sevdiğiniz video klipleri onda yer alsın istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir Dream On'la karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: Herkes Giysin Dream On'u sundu.
1: Popüler isimlerin en yeni videoları ve yıldız adaylarının keşfe değer yeni şarkıları yepyenide. Yepyeni, pazartesi, perşembe, cumartesi ve pazar.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Kalbinizin sesini en son ne zaman dinlediniz? Milliyet'ten dev yazı dizisi. Covid aşıları kalp krizine yol açıyor mu? Kan testiyle kalp kriz riskini öğrenebilir miyiz? Zayıflama ilaçlarının kalp damar sağlığındaki yerine kilo vermek kalp damar sağlığını nasıl etkiliyor? Kolesterol yüksekliği bir hastalık mı? İyi kolesterol her zaman iyi mi? Genç yaştaki kalp krizi ve ani kalp ölümlerine neler sebep oluyor? Profesör Doktor Timur Timur kaynaklı hazırlanan kalp damar sağlığı hakkında merak edilenler yazı dizisi Gazeteniz Milliyet'te.

Yarın beni vuracak aşk kokan yatağımın yalnız tarafı. Biliyorum susacak

0: İlk şarkıdan son şarkıya Aura'yla unutulmaz bir gece.
1: Bu kadarına pes bitti son heves.
0: Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura, ilk albümü Elementer'le 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde.
1: Korkma, tut sözümü, gitme benden uzak.
0: Biletler Bu Bilet ve Bilet X'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Erman Arıcasoy ve konuklarım Fazlı Polat ve Tuğba Ulu.
1: Mont olduğunu da farkında değil. Böyle yumuşak yumuşak yatıyorsun o şişme montlardan ya.
2: Kemalettin Tuğcu romanlarından çıkan bir hikaye gibi.
3: Bir gün geldim annem kalbini pişirdi bize.
1: Üniversiteden arkadaşız Fazlı'yla. Fazlı o kadar cimriydi ki anneler günde annesini o zaman kontrolüydü telefonla çaldırıyordu. Peki mesela böyle çok değerli bir şey. Çok saçma sapan birisi o, çok o değerli
4: da,
1: bir şey verdi
4: o
1: sana.
4: Da garip. Yok onu da istemem.
3: Bir sevgilin 3 aylık araba almış.
4: Şoförüyle verirse olabilir. Al gez falan kendi arabasını.
5: Doğum günü yapayalnız oturuyorum tamam mı? Akşam oldu bunlar geldiler abi. Eve. Dilan bana işte doğum günü kutlu olsun dedi. Bir fotoğraflar var böyle albüm gibi. Bunlar hep birlikte gitmişler bir eve. Fazlı'yı çok seviyoruz. Tişörtleri giyip dans edip koca gün eğlenmişler. Fotoğrafları çekip bana getirdi. Lan beni de çağırsaydınız dedi buraya. Ben de geldim.
1: Bir kişinin çıkıp demedi ki ya Fazlı niye gelmedi diye.
6: Söz vereceğiz. Anana, kardeşleriz. Zirana sahip çıkacağız.
7: Baba ne sözü baba?
6: Söz mü?
8: Haysiyet yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.
9: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
10: Çölle bahar havası var.
9: 9 Ekim İstanbul, Kadıköy Durak Excel, 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall, 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone, 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
11: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Merhaba, ben Zeynep Bozkaya. Müzik dünyasının en dikkat çeken klipleri, en dikkat çeken stilleri ve sahnelerin en dikkat çeken kombinleri. Sanatçıların tarzlarını, görünümlerini ve imza görüntülerini birlikte yorumluyoruz. Moda ve müzik stiliste buluşuyor. Stilist çok yakında Dream Türk ekranlarında.

0: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
1: Kalbinizin sesini en son ne zaman dinlediniz? Milliyet'ten dev yazı dizisi. Covid aşıları kalp krizine yol açıyor mu? Kan testiyle kalp kriz riskini öğrenebilir miyiz? Zayıflama ilaçlarının kalp damar sağlığındaki yerine kilo vermek kalp damar sağlığını nasıl etkiliyor? Kolesterol yüksekliği bir hastalık mı? İyi kolesterol her zaman iyi mi? Genç yaştaki kalp krizi ve ani kalp ölümlerine neler sebep oluyor? Profesör Doktor Timur Timur Kaynak'la hazırlanan kalp damar sağlığı hakkında merak edilenler yazı dizisi Gazeteniz Milliyet'te.

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Erman Arıcasoy ve konuklarım Fazlı Polat ve Tuğba Ulu.
1: Mont olduğunu da farkında değil. Böyle yumuşak yumuşak yatıyorsun, şişman montlardan ya.
2: Kemalettin Tuğcu romanlarından çıkan bir hikaye gibi.
3: Bir gün geldim annem kalbini pişiriyor bize.
1: Üniversiteden arkadaşız Fazlı'yla. Fazlı o kadar cimriydi ki anneler günde annesini o zaman kontrollüydü telefonla, çaldırıyordu.
0: Peki mesela böyle çok değerli bir şey, çok saçma sapan birisi çok değerli bir şey vermiş.
4: O da garip. Yok, onu da istemem.
3: Bir sevgilin 3 aylık araba almış.
4: Çocuğuyla verirse olabilir, al gez falan kendi arabasını.
3: Doğum günü yapayalnız oturuyorum, tamam mı? Akşam oldu, bunlar geldiler abi eve. Dilan bana işte doğum günü kutlu olsun dedi. Bir fotoğraflar var böyle albüm gibi. Bunlar hep birlikte gitmişler bir eve. Fazlı'yı çok seviyoruz. Tişörtleri giyip dans edip koca gün eğlenmişler. Fotoğrafları çekip bana getirdi. Lan beni de çağırsaydınız ya buraya, ben de geldim.
1: Bir kişinin çıkıp demedi ki ya Fazlı niye gelmedi diye.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
2: Çölle bahar havası var.
1: 9 Ekim İstanbul, Kadıköy Durak Excel. 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall. 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone. 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu. Organizasyon Hobosko. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Konu buraya nasıl geldi? Yeni bölümüyle yayında ve konuklarım Fazlı Polat, 25 yıllık arkadaşım nihayet geldi. 6 yıl sonra programa.
1: Seve seve.
0: Ve Tuğba Ulu. O hemen geldi. Arkadaşlar, konu buraya nasıl geldi formatını anlatmamı gerek yok herhalde.
1: Abi, formattan önce bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten de birçok YouTube programı yaptım. Birçok programa da katıldım. Bugüne kadar katıldığım en güzel şey... Dekor bu.
2: Programın çok güzel dekoru. Ya evet.
0: Sonu beğendim. Şeyle bekledim böyle tereddütle bekledim fazla.
1: Çok ayrı.
2: Böyle rezil program. Evet bayıldım ben
0: kesin
2: de ya.
0: Kesin bir şey çıkar.
2: Burada
0: ya.
2: Direkt bir sitcom çekebiliriz.
0: Teşekkürler.
1: Ya sabahta gelden beri burada sitcom çekilmesi konusunda arkadaşlar ikna etmeye çalışıyor da sitcom çekilirken tek derdimiz herhalde dekor olmuyor hayatım. Bir senaryo, bir oyuncu. Koltuğu gör de bunu sitcom çekin tamam mı?
2: Bir koltukla bu işi ben.
0: Ceylmaz gibi.
2: Kendime iş yaratmaya çalışıyorum.
1: Bu arada bu program umarım uzun yıllar devam eder. DreamTürk zaten benim severek takip ettiğim bir kanal. Vallahi ben çok severek.
2: Fazlı.
1: Sana yemin ediyorum.
0: Ona Fazlı'ya mesaj da gönderdiğim gibi harfi harfine ezberlemiş. Sağ olasın.
2: Aynen,
0: teşekkür ederim
2: yani.
0: Öncelikle.
1: Yemin ediyorum. DreamTürk en çok izlediğim müzik kanalı. Ben DreamTürk'ü daha çok şeydeyken izliyordum. Üniversite zamanında bekarken ben yani. De. Böyle kız arkadaşımla falan eve gittim. Direkt açtım kanal DreamTürk oluyor.
2: Neden? Yani. Direkt öyle
1: müzik bir... olsun da hani arkadaşı olması falan diye. Böyle bir şey olsun diye. O yüzden çok dinledim. Tam böyle kızla yanaşıyorsun böyle annem diye. DreamTürk. Bazen şarkıları böyle gece saatlerinde biraz daha romantik şarkılar çalarsa daha iyi olur.
2: Tavukları pişirmişler diye kıza. Kıza yanlarken fazla.
0: Bu arada arkadaşlar program cumartesi günleri saat 21'de DreamTürk'te yayınlanıyor ve hemen ertesi günü saat 11'de de YouTube'da izleyebilirsiniz. Dördüncüsünüz bu arada siz arkadaşlar. Siz de yorumlarla bize eşlik edebilirsiniz. Burada benim sorularım var. Size sorular soracağım. Ama sorulardan önce böyle gündeminizde ne var? Onları bir konuşalım. Gündemde ne var? Gündem başlıkları. Kılıçdaroğlu hakkında...
2: Mutlu an diye durduk yere.
1: Burada boş bir koltuk vardı. Belki gelir de biz buraya boşaltırız.
0: Gündeminizde ne var derken hani hakikaten böyle bu aralar böyle işte ne bir evi boyatıyorsundur. Bir şeydir falan böyle onun gibi.
2: Benim bir gösteri var onu yazıyorum. Bir de banyonun evyesini değiştirmek. Bak bu ciddi.
0: Evye ne ya?
2: Banyonun evyesini şey musluğa evye denmiyor mu?
0: Ha, tamam.
2: Onu değiştirmem gerekiyor.
1: Sen
2: tam,
1: niye değiştiriyorsun?
2: Tam tamına 1,5 yıldır. Çünkü ben yaşıyorum evde ya.
1: Bu işi yapan profesyonel insanlar var ya. Yani
2: ha işte çağıracak işte onu çağırmam gerekiyor.
1: Çağırmayı derken
2: çünkü
1: çağırma.
2: Sadece sıcak su akıtıyor. Onu o aklımda ama bir türlü.
1: Bir şey değil mi? DreamTürk izleyicinin en çok merak ettiği şey acaba bu evi.
2: Yani bir günde evi boyatmak deyince aklıma o geldi birden. Dedim bir gösteri yazmak
1: doğru,
2: bir de bu.
1: O kadar dert oluyor ki. Şeyler, tesisatçı, mesatçı. Hepimizin böyle sorunları var. Tabii ki hani bu televizyonda insanlar hep böyle güzel şeyler anlatıyor, projelerinden bahsediyor ama gerçekten de bunlar dert oluyor.
2: Tabii.
1: Arıyorsun gelmiyor, seni bekletiyor, tüm gün bekletiyor. Erman'ın yüzündeki şey ifadesi. Ya sizi çağırdım o aklıma.
0: Hayır çok güzel. Evet.
1: Aynen.
2: Evye.
1: Bizim bak buradan da söyleyeyim. Gayrettepe'de bir tane tesisatçı var. Beni de çok seviyorlardı çocuklar. Abi geleceğiz. Bütün gün beni beklettiler. O gün bugün telefonunu açmadı. Böyle bir tesisatçı olur mu?
2: Ya bu ustalarda böyle bir şey var. Niye öyle?
0: Fazla da şöyle bir şey var. Fazla tesisatçı çağırır. Mesela musluk mu bozuldu?
2: Hı.
0: Abi der musluk bozuldu onu yaptırırken. Onu fiyatta da anlaşır. Bir de der mutfağın da bilmem nesi var. Onun da işte şeyine bakar mısın? Şu vidası gevşemiş onu da yapar mısın?
2: Fazla ya.
0: Bir de şu yani adamı 8 tane iş yaptırır ondan böyle.
1: Evet. Evdeki her şey böyle bozulana kadar bekliyorum yani. Bir ustayla her şeyi halletmeye çalışıyorum.
2: Bir servis parasına tam fazlalık şey değil mi bu?
0: Çünkü fazla da böyle bir şey bak. Daha önceki katıldığı programlara da bir bakanlar, izleyenler vardır zaten. Böyle bir yere gidecekse orada başka şeyleri de halletmesi gerekiyor. Misal, örnek vermek gerekirse buraya gelirken. Biz bugün kaçta geldik buraya?
1: Çakala
0: bak. 3'te geldik değil mi?
2: 3'e doğru.
0: Fazlı Polat kaçta gelmiş sor bakalım.
1: Daha erken geldim. İşimin başına geldim.
0: 12'de geldi 12'de. 3 saat önceden geldi.
2: Sebep?
0: Çünkü eskiden burada çalışıyordu. Burada arkadaşları var. Gelmişken 10 yıllardan sonra arkadaşlarını da görmeye geldi. Biraz
2: bir
0: onlarla
2: şey
0: vakit
2: ama.
0: Geçirmek için.
1: Mesela şeyi de
2: anlamadım. Fazlı gibi davransın herkes bence.
1: Hadi çıkalım gezelim.
2: Ha.
1: O kadar anlamadığım bir şey ki.
2: Neden?
1: Bir hedefin olması lazım. Çıkalım şunu halledelim. O arada giderken gezersin zaten. Anlamıyorum. Gezmek ne demek? Yürüyoruz bomboş. Ya bir şey olur ya. Bir yere gidersin. Bir şey almaya
0: mesela
1: gidersin.
0: O yüzden hiç şeyde Fazlı'yı göremezsin. Bu şey.
1: Gezerken.
0: Gezerken değil.
2: Boş gezerken.
0: Ya bu şey ya fitness salonlarında şey var ya.
1: Yürüyüş bantlarına.
0: Yürüyüş bantı. Yürüyüş bantı bulamadım.
1: Doğrusu bantla gelmeyecek.
2: Açık havada yürümekle fazla senin ruhun yok mu acaba ya?
1: Yok.
2: Açık havada yürümekle şeyi aynı mı tutuyorsun sen yürüyüş bandını? açık havada boş boş yürürsün abi. Ruhuna iyi gelir
0: tamam,
2: yani.
0: Tamam ama yani mesela fazla onda yani yapıyor musun? Sen spor
2: Fazlının, evet.
1: Gidiyorum gidiyorum.
2: Ben yüzmeye yazıldım arkadaşlar.
0: Belli yüzme dünyanın en güzel sporu. Fazla. Neden Vallahi. Biliyor musun?
2: Evet.
0: Çünkü yüzerken terlemiyorsun abi.
2: Müthiş değil Bravo. Mi? Aynen öyle.
1: Bravo.
0: Başka da bir olayı
2: bir
0: yok.
2: Bir faydası.
0: O kadar.
2: O kadar yani. Şey ne? Boyun düzleşmesine iyi geliyormuş. Doktorum tavsiye etti.
1: Senin artık böyle dertlerin var.
2: Aynen öyle. Öyle işte yani şu anda abi. Biliyorsun ortamdaki galiba en yaşı olan insan ben mi?
1: Hayır hiç yaş konusuna girmeyelim. Hayır olur mu öyle şey lütfen yani.
0: Ortamdaki.
2: Yok ben bu hiç şey yapmıyorum.
1: Ortamdaki derken. Sen bu arada yaşını söyleme ama yaşını hiç göstermiyorsun yani.
2: Söylemiyorum
1: yaşını. Ben hiç der misin 50 yaşında? İnanılmaz genç
0: gösteriyorsun. Genç gösteriyorum ben de devam. Ben evet. Normalde kadınların yaşını bir 5 taş daha genç söylüyorum. Ha. Mesela sana ben şey derdim. Taş 50. Şartlısın.
1: Taş gibisin derdim.
0: Taş gibisin derdim çıkar giderdim yani. Fazlı Polat. Ve Tuba oğlu size sorularım var. En çok merak ettiğim soruları soruyorum size bu arada.
1: Bu arada neler yapıyorsunuz derken ben ufak söyleyeyim. O da arada geçsin. Mix Kaçmaz'ın İyi Misin'in YouTube programları başlayacak. YouTube'da yayınlanacak. Onun dışında da Şaka Şaka isim tek kişilik gösterim var. Herkesi beklerim. Anlaşılma başka bir şey.
2: Fazla şey mi yapıyorsunuz Meksika açmasında? Doğaçlama mı yapıyorsunuz yoksa önceden mi?
1: Evet çok soruyorlar.
2: Çok iyi
1: ama
2: ya.
1: Ama yani şey çok uğraşıyorum.
2: Merak ama. Ediyorum yani bunu nasıl.
0: Doğaçlama. Ben
2: çok
0: gittim.
2: Çok iyi.
0: Hemen yani Beşiktaş'ta olan hemen hemen her gösteriye gittim doğaçlama.
1: Seyirciden sürekli yeni açmazlar geldiği için her program birbirinden farklı oluyor. Ama çok stand-up iyi. Öyle değil. Stand-up'ta bir setin oluyor ve onu yıllarca oynuyorsun. Bazen
2: yıllarca.
1: Soruyorlar işte yeni set mi falan. Daha 6 ay önce başladım. Bunu ne zaman yapayım diyor insan içinden ama tabii orada söyleyemiyoruz.
2: Ben yok her sene yok her sene değil ama 2 senede bir yenilemeye çalışıyorum gösteriyi.
1: Mecbur
2: çok
1: canım
2: iyi.
1: Şimdi sen çünkü onun mahkemesi daha bitmediği için sen yenisini yapıp yeniden içeri girmeye lazım.
2: Bir, aynen öyle onunla çıkamayacağım için hani yeni bir gösteri yazmak yani
1: hakim
2: mecbur.
1: Hakim yine aynı sete mi geldin?
2: Bunun için kaç Doğru. kere gelebilirsiniz?
0: Sorularım var arkadaşlar size.
1: Evet abi.
0: En son ne zaman cebinizden nereden geldiğini bilmediğiniz bir şey çıktı.
2: Para. Ne? Nasıl yani?
0: Para.
2: Benim para çıktı.
0: Nereden geldiğini bilmiyorsun. Şey gibi oldu.
2: Uzun zamandır giymemiştim o.
0: Kara para haklıymış gibi.
2: Uzun nereden zamandır geldiğini
1: bilmiyorum. Bunun para atlamadın mı ya? Cebinde kalmış 400
2: lira. Yıkarken uzun zamandır giymediğim bir şeyin cebinden çıktı ve nereden o para arttı?
0: O dünyanın en mutlu şeyi ya.
2: Çok güzel.
1: Kışlıktan mı çıktı sen şimdi?
2: Evet. Hiç yani. Bugüne kadar cebimden çıkmayacak kadar yüksek bir para çıktı hem de. Yani inanamadım.
1: Kaç para?
2: 400 lira.
1: Vay anasını
2: Çok iyi
1: ya.
2: Değil mi?
1: Bir de diyorlar ki işte stand-up'ta para var mı? Baksanız arkadaşlar 400 liraya 10 dakikada rant ödüyor. Sevinmiş.
2: Cüzdanımda işte o para çıkmadan önce cebimden sabah simit almaya param var mı acaba nakit falan filan diye bakıyorum böyle onu şey yaparken. Aa varmış dedim cebimde bir 50 lira cüzdanımda. Sonra çıktı o para mesela.
1: Altta da böyle yardım kampanyasının şeylerini yazıyorlar da Tuba Alkaya'ya. Bağışlarınızı
0: bekliyor.
1: Yerden beri ağlıyor.
0: Üniversitedeyken bir tane yastığım vardı benim. Yastığı da annem yapmış. Eski hiç kullanmadığım bir şişme böyle.
2: İçine de altın doldurmuş falan.
0: Monttan yastık yapmış. O yastığı da misafirlere verdiğimiz bir yastık. Sonra yastığı şeyi çıktı.
1: O... Bir saniye anne içinde yün olmadığı için mont mu koyuyor?
0: Mont koymuş yumuşak diye.
1: Bu nasıl bir yokluk lan?
2: Çok acayip.
1: Yokluk mu? Ay
0: yokluk
1: tamam
0: değil lan sen.
2: İlk defa duyduğum bir şey.
1: İcat gibi bir şey düşün yani.
2: Bu çeşit, yani yastık... bu çeşit bir fakirliği ilk defa duyuyorum yani.
1: Ne bileyim.
2: Monttan yastığı ben
0: bu,
2: ilk defa duyuyorum.
0: Bence müthiş bir icat. Bence
2: evet,
0: müthiş
2: tabii
0: bir icat.
2: Ki. Ama
0: bence
2: onu biliyoruz.
0: Bence takdir edilse alkışlanısı.
1: Annemlerim, ben de alkışlıyorum. Ellerinden öperim. Mantıklı mont. Yani. Evet misafir geliyor ama yorganın yok yeteri kadar. Çoluğun çocuğun üzerindeki şeyi çıkartıyorsun.
2: Peki yakmıyor montu. Mu o mont?
0: Yok şey var işte ya. Ben yastık yani, kırıklığın içinde.
1: Her zaman bir daha çıkartıp giyiyor
0: Ben
1: musun?
0: Bu arada mont olduğunu da farkında değilim.
2: Çok yani. Güzel ya.
1: Kışlık kalıbına mı uğraşıyor?
2: Kışlık zamanı sokuyoruz. Yaz. Sonra çıkarım.
0: Ben mont olduğunu da farkında değilim. Böyle yumuşak yatıyorsun şişme montlardan ya.
1: Kemalettin Tuğcu romanlarından çıkan bir hikaye gidiyor.
2: Kast ama yok bak bir yandan.
1: Bir gün geldim annem kalbini pişiriyor bize. Öyle bir anam da
2: ya büyük travmadır o Kemalettin
0: Abi,
2: Tuğcu ya.
0: Bir gün.
2: Ömer Seyfettin mi de?
0: Yastığın içinden kol çıktı böyle. Bu ne lan dedim ben. Ben Diye. Farkında değilim bu arada mont olduğunun. Kol çıktı. Kenarından sökülen
2: Ömer
0: şeydi.
2: Ömer Seyfettin'e diyettim artık.
0: Kaşığı.
1: Bir tane sana.
0: Ömer Seyfettin çıktı. Ben de kol çıkınca merak ettim. Söktüm. Açtım baktım. Hatta bir arkadaş sen mi vardı? Birisi daha vardı. Montun ceplerine baktım. Montun cebinden para çıktı.
1: Dedim annenin alsaydı altına diyetim.
0: Fakirlik dedin ya bak aslında paramızın nereden çıkacağı her taraftan para çıkıyor.
2: Rızkın nereden geleceği
1: belli olmuyor. Arkadaşlar bu soruyu sorarken ben daha böyle bir yerden hani miras kalır gibi büyük bir şey düşünmüştüm ama.
2: Hiç öyle
1: yani
2: olmadı.
1: 5 liraya kadar düştü mü oğlum?
2: Hiç öyle olmadı. 5 lira olmadı.
0: Kaç 15 yıl önce. 15 yılın 5 lirası.
1: Şimdi 20 lirası oldu.
2: Komedyenin dramı adlı programa hoş geldiniz.
1: Küçükken sizin ne dramlarınız varmış ya?
2: Tabii senin yani fazla senin yok mu hakikaten?
0: Şey anlatıp duruyordu üniversitedeyken. Bu arada üniversiteden arkadaşız Fazlı'yla. İşte ben babam beni küçüklüğümden beri çalıştırıyordu. He. Boyumdan büyük kazanların içine girip o kazanları yıkıyordum. Evet. Allah'ım ya. Ay benim yürek parçalatan hikaye.
1: Biz üniversitede aynı evde kaldık. Aynı sınıfa gittik. İstatistik okuduk. Erman İzmir'den geldiği için çok havalı. Yani hiç çalışmamış. İşte hep sahillerde gezmiş. Ben gün görende doğdum dediğim için. Aynen. Benim hiçbir zaman yastığım içinden mont cebimden 5 lira çıkmadı. Ben o 5 lira kazanmak için neler yaptım. Ben de babamın yanında çalışıyordum. Lokantada çalışıyordum ve ben daha küçükken 7-8 yaşlarında başladım. Lokanta bulaşıkçılık yapıyordum. Ben bulaşıkçılık yaparken orası da dükkan olduğu için, lokanta olduğu için büyük büyük kazanlarım. Ya ben kazanın içine girip kazanı yıkadığımı hatırlıyorum. Yani böyle bir hayat. Ama bu benim normalim diye anlatıyordum. Onlar da işte
0: nereden nereye gelmiş?
2: Patronun oğlu gelmiş burada bana. Ne patronun oğlu be? Kazanın içine giriyordum falan.
1: Babam hiç iyi davranmazdı bana. Bir kere bak şimdi babam deyince aklıma geldi. Kalem, ders yapıyorum içeride tamam mı? Kalem tıraşlar vardı ya böyle küçülttüm böyle. Çok komik oldu böyle. Küçücük bir kalem oldu. Baba dedim bak ne oldu? Bir koydu bana.
2: Niye?
1: Kalemi niye küçültüyorsun? Yani onu yeni para vermiş. Anladın mı? Yani
0: sen de hemen şey deseydin. Başka bir tükenmez kalemi. Tükenmez, boş kullanılmış, bitmiş tükenmez
2: senin
0: kalemi.
2: Baba
0: kalemin arkasına geçirdiğin zaman kalem uzuyor. O zaman kullanabiliyorsun.
2: Ama işte ne böyle oyun oynuyor ya. Abi yani.
0: Gerçekten fakir
1: ben ona böyle aferin oğlum ne kadar tatlı olmuş diyecek diye düşündüm. Ha,
2: sen peki oğluna yapıyor musun böyle şeyler?
1: Almıyorum kalem işte o yüzden.
2: Travma olmasın diye çocuğa kalem almamak. Abi
1: yok be yeni nesline. Yeni nesil yemin ediyorum bir şey denmiyor şu anda. Ha. Ulan bizim zamanımızda tabii ki şimdi bir televizyon programı hani babalar bizim zamanımızda babalar et seni kemiği benim gibi bir durumla
2: tabii
1: biz
2: canım.
1: Büyüdük
2: aileler,
1: yani.
2: Aileler anne babalar.
1: Baba döver, komşu döver, herkes döver, ha. Saygı duyulur.
2: Arkadaşın dövmesi döver.
1: Bakar. Tabii ki dövülmemesi gerekiyor çocuk öyle bir şey demiyoruz. Ama şimdiki nesle çocuk işte yemek yemiyor mu? Aman yemek yedemeyin. Yani anladın mı? Yemek yemeyecek misin? Ona oyunlarla yemek yemeye alıştıracak mısın? İşte sürekli omlete kafa yapacak, surat yapacak mısın? Ders çalışmıyor mu? Çalış demeyin. Onu üzmeyin. Onu öyle bakmayın. İşte psikolojisi bozuldu. İçine kapanıyor. Yemin ediyorum Onur odaya giriyor yüzüne bakıyorum. Psikolojisi bozulacak.
2: Yüzüne bakıyorum.
1: Vallahi billahi lan psikolojisi bozulacak diye ters bakacağım diye şey yapacağım diye. Biz ne hale geldik ya? Hep ebeveynler mi suçlu ya? Dream Türk'ten de bir kez daha söylüyorum.
2: Burada abi
1: gerçekten de ya.
0: Sen de böyle gaza geldin.
2: Bizde şu vardı abi yemek yemiyor musun? Beğenmedin mi? Yeme. Şey, yediği ısrar da yok abi. Ha. Şimdi geleneksel Türk aile yapısı şeydir yani. Yesin.
0: Eskiden de vardı. Ve sen de abartıyorsun. Uçak vardı. Geliyor falan yok muydu? Yani?
2: Vardı tabii canım.
1: Bebekten
2: ama işte yöntem farklı
1: geldi.
2: Anladın mı? Yani zorla yerine işte onu kendisini yönlendiriyorsun.
1: Erman öyle biliyor musun? Öyle bir yalanı var. Yıllarca bunu her ortamda anlatıyor. Beni annem diyor 6 yaşına kadar altın beziyordu. İnanılır mı?
2: Niye böyle bir yalan söylüyorsun?
0: Altın saçmalama.
2: Boş bir şey. Abi,
0: şeye bak. Benim hakkımda söyleyince. İyi ki canlıyım değil ha.
1: Hani dedim ya ben böyle altımı değiştirdiğini hatırlıyorum.
2: Hani altına kaçırma problemi varsa hayır, belki hayır, ondan. Hani
0: ben
2: tutamıyordum.
0: Hayır ben şeyi söylüyorum. altımı değiştirildiğini hatırlıyorum. Küçüklüğüm çok net hatırlıyorum.
1: Annesi altın değiştiğini hatırlar mı?
2: Ben beni ayakta salladığını hatırlıyorum.
0: Ben
2: hani,
0: de
2: mümkün değil
1: canım,
2: diyor.
1: Ben de hatırlıyorum.
2: Mümkün değil. Ben ama seni hani ben 8 aylığa kadar falan salladım altında.
1: Kulağın ağrıyor, kulağın akıyor falan. Bir şeyler yapıyor
2: evet,
1: onu hatırlıyorsun falan.
2: Evet hatırlıyorum fazla.
1: Şimdi çocuklar kulağı akmıyor. Bizde niye akıyordu ya kulağımız? Herhalde dayaktan.
2: Evet.
1: Sürekli fakat buradan gelince kulağım.
2: Terlik çok fazla kapıya isabet edince o kulakta akma yapıyormuş.
0: Peki başka sokağa geçiyorum. Sokakta bulduğunuz en değerli şey?
1: Biz niye sürekli bir şeyler buluyoruz lan buraya gelsin? 5 lira 200 lira.
0: Benim böyle, ne bileyim ben mesela bir ara hobi edinmiştim. Yani yerde bir şey bulmak onun mutluluğu beni çok hoşuma gidiyordu.
1: Bir ara şey yapıyordu. ATM'lerde bozuk paraları kovalıyordu.
0: Hayır işte hobimden bahsediyorum.
1: İnsanlar unutuyor ya orada.
2: Sekillik hikayesi. Neden ya?
0: Ya sekillik değil yaratıcılık ya ben öyle bakıyorum.
2: Bir bakalım niye?
0: Hayır her ATM'ye baktığım zaman o bozuk para şeyinde unutuyorlar. Benim çok, çünkü yepyeni çıkıyor. Benim yeni para şeyim var. Hobim var. Yeni paraları çok seviyorum. Kağıt da olsa.
2: Ondan. Başka bir şey değil. Mesela benim kuzenim gözlük takarsa hani balıklara bakarsın ya denizde. O altın bulmak için bakıyordu. Hani gözlükle.
0: Evet, öyle
2: bak mesela vizyona bak.
0: Hayır ben tabii ki de.
2: Ve buluyordu da.
1: Peki bulduğunuz zaman onu hemen sahiplenir misiniz? Yoksa hani ya sahibi buralarda.
2: Denizin dibinde bulmuşum abi niye?
1: Hayır denizin dibi tabii ki canım. Ya bunun sahibi hangi balıkla gezmezsiniz? Mesela yolda para. Ben şeyden çok korkuyorum. Öyle kamera şakaları oluyor ya. Yerde para görüyor. Evet. Sonra iple çekiyorlar. Adam peşinden koşuyor.
2: Çok çok
1: buna şey, yakalanırım kötü. Diye almam o parayı.
2: Yok
1: yani.
2: Ben de almam. Eskiden ben... bir kere zincir buldum yerde altın.
0: O alınır. O bir şey değil.
1: Alınır mı?
2: Alınır abi. Yok kimse sokakta ortasında bulmuşsun. Ne yapacağım onu? Polise mi götüreyim yani? Ha, niye?
1: Evet sebep... mesela.
2: Hayır. Bak, onun sahibini nasıl bulamazsın ki zaten.
1: Hayır hayır. Mesela büyük para olduğu zaman da bazı öyle haberler çıkıyor ha, ya.
2: Büyük para da başka.
1: Adam mesela bir çantanın içinde 1 milyon buluyor. Gidiyor veriyor. Sonra da adam ondan şikayet etmişti ya. Arkadaşlar yeter artık demişlerdi. Sürekli işte adam berber miydi? Keriz berber. Aptal berber diye haberler çıkmıştı. Adam bu haberlerin yapılmasını istemiyorum. Lanet olsun keşke o parayı vermeseydim demişti.
2: Evet bizim
1: bu sefer de öyle diyorlar yani adama.
2: Biraz böyle maalesef karşılığı. Ya i̇yiliğin karşılığı bu.
0: Yani iyiliğin karşılığı o da yine de yapacağız yani bulduk.
1: Verdikten sonra beklenti oluyor ama değil mi?
0: Olur kesin.
1: Adam 1 milyon kaybetmiş olur. Çantasını verdi adamdan.
2: Olur.
0: Kaç verse bilirsin mesela 1 milyon.
1: Ben içinden bulmuşum. Direkt alırdım. Sonra da ona bırakmazdım onu yani.
2: Kendim hallederdim.
1: Abi helal et derdim. Almışım 500 bin lira.
0: Yarısını almış.
2: Bence 1 milyondan bir 50 bin kağıt vermesi lazım.
1: Benim gel yemek ısmarlayayım desem. Sadece.
2: Hadi lan oradan derim. Yok market alışverişimi yap bari. Ha. Terbiyesiz.
1: Bakkal borçlarını ödesin.
2: Bakkal borçlarını çelik gibi.
1: Bir de kameralarla çekiyor seni. Çelik yapıyor diye bir ara. Ona ne diyorsunuz?
2: Hala yapıyor.
1: Ne yapıyor?
2: Takdir ediyorum ben.
1: Böyle şarkı geziyor çelik. Bakkallarda. Şeylerini borç defterlerini
2: borç
1: kapatıyor.
2: Borç defterlerini
1: şeylerini.
2: Kapatıyor. Bence
1: nasıl
2: çok
1: kapatıyor?
2: Tatlı
1: şarkı
2: bir.
1: Şarkı söylüyor.
2: Hayır parayı veriyor bayağı.
0: Her cay.
2: Bilir misin bu
0: ya?
2: Şehirde?
1: Ben sizin ruhunuzu doyurdum. Hadi
0: bir şey söyleyeceğim. Sen bakkalsın tamam mı? Çelik geldi dedi ki işte sana iki tane şarkı çalacağım dedi. Kaç paralık borcu silersin?
2: Fikir ne güzel.
0: Mesela bir 1.000 liralık siler misin?
2: Silerim. Belki daha fazla.
1: Ben bu arada Çelik'i çok seviyorum. Yani.
2: Ben de çok seviyorum.
1: Ben lisede falan çok dinlerdim.
2: Bu şehirdeyi çok seviyorum mesela. Bilir misin bu şehirde?
1: Bırak da biz de sevmeye devam edelim. Mesela Çelik'in çok güzel
2: hayatım.
1: Bilir misin?
2: Bu şarkı Çelik'in ise Çelik'in kalsın.
1: 400 lira verin Allah'ın sersen sen yavaş yavaş.
0: Ben de girecektim.
2: Alırım vallahi.
1: Erman sesi çok güzeldi bu arada. YouTube'da da şarkısı var bir tane.
2: Bu arada İnanılmaz. Bir şey diyeceğim. Benim de sesim çok güzeldir.
1: Gördük adamı.
2: Hayır görmedim ben.
0: Sana tekrar geliriz de. Ne dedin sen bir daha lisesi?
2: Erman'ın sesi program çok güzel dedi.
1: YouTube'da bir tane çok güzel. Ben Erman'a her zaman şunu diyorum kanka.
2: Aynı
1: sen
2: çıkıyorum.
1: Çok güzel şarkılar yapabiliyorsun böyle. Aslında.
0: Benim çok güzel bestelerim var.
2: Erman.
1: Çok güzel bestelerim var gerçekten de.
2: Erman niye değerlendir?
0: Erman. Hani evet. Şu bankamatikten 1 liraları alan Erman mı?
2: Peki Erman'ın komedisi mi besteleri mi? Hadi bakayım.
1: Ben net bestesi derim. Çünkü çok komik.
2: Mükemmel.
1: Hayır hayır. Gerçekten de şarkısı çok güzel. Zaten YouTube'da şu anda YouTube'da Erman Arıca Soy bu... açmayın diye bir şarkı. Girin falan.
2: Açmayın.
0: Bu arada bu videoya burada
2: senin sesini
0: tam
2: de biliyoruz
0: buraya
2: fazla.
0: Şey koyacağım. Hani YouTube'da koyuyorlar ya sağ tarafa.
2: Ha.
0: Bir şey koyuyorlar. Ona tıkla diyorlar. Ona koyacağım.
2: Bağış sağdan... yapıyor.
1: Ha, koy koy o şarkıyı dinle.
0: Bağış için mi? Bağış değil ya. Sen niye bu kadar bağışla bozuk?
2: Hayır ama öyle bir şey var ya. Bir de, belki hani... sen kendine bak. Sen işi söylüyorsun.
1: Tuva giderken şunları koymuş montunu atıyorsun.
0: Belki para çıkar içinden diye.
2: Bankamatikten bozuk paraları bakacağına orada gerçekten YouTube'u değerlendir.
1: Bazı sanatçılar var ya çok zengin oldukları ortaya çıkıyor. Mesela Emrah gibi falan ya böyle.
2: E tabii.
1: İşte ama bazı Emrah... da öyle.
2: Bak, bir... Ama Emrah da...
0: Biraz kurcalasan fazlının ki birkaç tane evi var.
2: Emrah da ciddi.
1: Ben de fazla şey öyle fazla Emrah... kaç tane çocuğu vardı.
2: Olabilir ha fazla.
1: Bak mesela Emrah ne yaptı? Çocuğun istemediği için ne yaptı? Ev aldı çocuğa gitti.
2: Çok ayıp.
1: Ben onu da yapamam yani. Mecbur çocuk oturacağız burada yani.
2: Ev ev almadı fazlacığım ya. Çocuğu ev aldı, evlatlıktan ev çıkardı.
1: Hayır çıkarmak için ona ev aldı. Babalık haklarını reddetti.
2: Neden?
1: Çocuk işte imzayı attı ev alınca.
2: Çok kötü bir şey bu bence.
1: Aynen aynen. Esenyurt'ta ikinci katta şehir tarafında aldı ev adı.
2: İşte ama ben o potansiyeli var ya biraz sende de görüyorum.
1: Emrah'a da şey verdi. Araba
2: Emrah.
1: Verdi. Bundan sonra sıkı kullanmayabilir.
2: Çok iyi. Emrah çok iyi abi.
0: Bu konuyu özellikle takip etmesi fazlın.
1: Metin Akpınar, Emrah
2: aynı
1: ben
2: çünkü, üçümüz. Evet abi yakında valla çıkarsa mıkarsa bu aynı prosedürü uygulamazsa ne olayım.
1: Ay insana ne çıkacağı hiç belli olmuyor. Bir konuşma bir anda çocuğun çıkabilir. Gerçi anlardın herhalde
2: i̇şte,
1: çocuğun
2: evet,
1: çıkacağı.
2: Evet aynen öyle. Yani,
0: hayatınızda aldığınız hediye almışsınızdır.
2: Yani bir zahmet.
0: Aldığınız en kötü hediye neydi?
2: Ama benim size birine gelen. Aldığımdı mı bana ha.
1: Birisine bir hediye aldığın zaman o onu eline alır almaz onun ismini söylüyorsa beğenmediği anlamına geliyormuş. Aa. Ben sana yastık aldım. Sen dedin ki aa yastık mı aldın? Beğenmedin demek ki.
0: Gerçekten
1: yani
0: mi? Öyle bir bilmediği şey. Bir şey alman lazım o zaman ki. Hani aldığı zaman ne bu falan.
2: Aa! Aa!
0: Burada, aa! Beğenmedim ama ne bu?
1: Ev yağmış. Neydi? Levye miydi? Evye miydi? Şey
2: keşke var. Yani. Biri bana ev yağdı.
0: Mesela alınacak hediye var, alınmayacak hediye var mesela. Evet. Evye
2: ben miydi? Kötü bir hediye almadım ya.
1: Kadınlara mesela çok dikkat etmek lazım. Öyle her şeyi alamazsın yani. Ağda alamazsın. Tıraş bıçağı alamazsın.
2: Biz onları zaten A'da alma kimseye.
1: Alsın. Ama sen kötü hediye deyince aklıma şey geldi.
2: Neymiş?
1: Sence nasıl? Bak o biliyor da sen ilk defa alacaksın. Dilan'ın benim doğum gününde yaptığı hediye şu arkadaşlar.
2: Ay, Dilan'ı kötüleyecek şimdi. Ben, bak hiç hoş değil.
1: Öyle artık.
0: O organizasyonda ben de vardım.
2: Ay kabus.
1: Şöyle bir hediye olabilir mi ya? Doğum günüm, tamam mı? Milleti arıyorum abi işte. Dilan arıyorum açmıyor. Erman arıyorum, Mesut arıyorum. Herkes arıyor. Kimse açmıyor. Doğum günümde yapayalnız oturuyorum, tamam mı? Akşam oldu. Bunlar geldiler abi eve. Dilan bana işte doğum günü kutlu olsun dedi. Bir kitap verdi böyle. Kitapta da fotoğraflar var böyle şey albüm gibi. Ne yapacağız biliyor musun? Hediye şu. Bizim değil. Bunların. Bunlar hep birlikte gitmişler bir eve. Fazlı'yı çok seviyoruz. Tişörtleri giyip dans edip işte oturmuşlar, eğlenmişler.
2: Oğlum, bir eğlenmiş.
1: Fotoğraflar koca gün eğlenmişler, fotoğrafları çekip bana getirdi. Lan beni de çağırsaydınız ya buraya, ben de geldim.
2: Oğlum nasıl bir hasta.
1: Benim doğum günümde bunlar eğlendi. Ben de onların fotoğrafını çok güzel
0: çekmişlerdi. Bir kişinin çıkıp demedi ki ya Fazlı niye gelmedi diye. Hiç aklımıza da gelmedi yani. Fazlı çok yokken çok eğlendik ya.
1: Bunlar ilk önce bir fotoğraf çekiriz diye başlamışlar. Sonra çok eğlenmeye başlamışlar.
2: Mükemmel.
0: O albüm nerede? O albüm bizde de olsaydı.
2: Nerede o albüm acaba?
1: Vallahi. İçinde ben
2: yani bana ya. Niye saklasın, anladın mı?
0: Tam da fazla alınacak hediye. Çok sever bir hediye.
1: Ya bundan daha kötü bir hediye olur mu ya?
2: Bana hiç kötü hediye gelmedi de güzel hediye de gelmedi ya. Bak peki, şimdi.
0: Ne alınsa kabul etmezsin?
2: Ya şey mesela ben mesela çok kitap okurum. Kitap okumayı da severim falan ama kitap alınca bir tuhaf oluyorum. Çok özel bir anlamı yoksa. Niye
1: sanki kitap? Eksikliğim varmış. Kelime azden çok azmış da alınma.
2: Hayır, hiç öyle düşündüğümden değil. Yani çok kolaya kaçmış bir hediye geliyor bana. Mesela.
1: Ama kitap. Böyle anlamlı. Şu nasıl? Kitap almış ama kitabın bazı yerlerini çizmiş.
2: Ha, o olabilir. Mesela
1: sahafta ucuz almış.
2: Mesela, hayır, sahaftan mesela senin önemli bir basımını almış olabilir falan. Bunlar güzel.
0: Peki mesela böyle çok değerli bir şey. Çok saçma sapan birisi o, çok o değerli
2: da,
0: bir şey vermiş.
2: O da garip. Yok, onu da istemem. Ne gerek
1: nasıl
2: var?
1: Nasıl ya? Çok değerli bir şey.
2: E tabii abi, altında kalırsın.
1: Sevgilim 3 aylık araba almış.
2: Ay yok.
1: Ya bırak, Tuba alınca 400 lirayı 15 dakika anlattı bize ya.
2: Ama ya o benim şey bir param ya.
0: Ama
2: yok.
0: Çok yabancı değil ya.
2: Şoförüyle ya. Verirse olabilir. Al gez falan kendi arabasını. Şoförüyle birlikte
1: senin
2: verirse.
1: Senin kendin sorun kullanmak istemem mi? Ne alakası
2: var? Hayır, yani vereceksen öyle bir jestle ver. Yani.
1: Bir de şoför istiyorsun.
2: Aynen öyle.
1: Tam ayarıyor. Ben
0: şoför istiyorum. Ben
2: hayır, benim üstüme falan yapmayacak. Bak öyle öyle değerli hediye falan ben sevmem. Yok. Sen ister misin mesela kız arkadaşın?
1: Kim istemez be?
2: Dur bir dakika. Sen, ama siz evlisiniz şu an.
1: Ya bekar güzel. Olsak üzerinden konuşalım.
2: Ne kadar rahatsın. Erkekler ne kadar rahat ya.
1: Ne alakası
2: bundan
1: var?
2: Bir şey çıkmayacağını biliyorsun çünkü.
1: Nereden
2: kız sana dese ki al şu arabayı kullan. Senin ben olsun dese. Ya. Umrun olmaz.
1: Niye olsun ki?
2: Ya garip bence abi. Düşünsene ya o kadar değerli
1: benim,
2: bir şey niye
1: benim
2: versin?
1: Olması lazım. Böyle benim üstüme mi yapacaksın derim yani. Benim olacak.
2: Ay benim olacak mı falan diye fazla.
1: Bence çok güzel bir hareket yani. O kendi bence, şeyine,
2: bence çok fazla, göre fazla bir hareket abi bu.
0: Sana. Şoförüyle birlikte.
1: Gerek yok canım.
0: Sadece şoförün
2: verdi arabayı. Olabilir yani. Şuraya
1: araba böyle... senin olacak, benim şoförüm sen olacaksın. Yine kabul.
0: Abi şoförü, sadece şoförü verdi. Dedi al dedi bu adamı.
1: Acayip taksi tutuyor bu. Sen taksi tutuyor bana.
2: Muhteşem olur o bak. Öyle şey.
0: Yanına beraber takılın dedi. Sıkılıyor bu.
1: Sadece şoför. Şapkayla geziyoruz adamı. Abi bugün nereye gidelim?
2: Bu halin delisi gibi önünde şey. Muhteşem.
1: Anneme hediye almıştım. Şey, anneler gününde Eskişehir'e gittiğimde ne alacağımı bilemedim. Çünkü anneme ne alsam diyor ki oğlum bunu alana kadar bana 5 kilo daha alsaydın diyor. Yani ne gerek var bu kadar
2: aynen,
1: şey diyor. Mutfağa bir şey alsaydın.
0: Fazla o kadar cimriydi ki anneler gününde annesini o zaman kontrolüyordu telefonla, çaldırıyordu. Diyordu ki o anlar.
1: Cimriyken değil lan, param yoktu. Hakikaten çok üzüldüm.
2: Öğrenci işi yazık ya.
1: Tütsü almıştım annemi. Annem de hiç sevmez. Ev çok temiz dursun, kokmasın falan hiç sevmez.
2: Ay tütsü ben de hiç sevmem.
1: Ben de böyle hoşuna gider diye aldım. Baktım bir şey demiyor. Balkonda durdu ikinci gün. Baktım üçüncü gün yok. Yani öyle yavaş yavaş evden yavaş yavaş attı ya. Yazık.
2: Ya kız arkadaşına hediye alır gibi annesine tütsü almış abi. Evet, ne yapsın
1: evet.
2: Kadın onu?
1: Bir de aldım oturduk.
2: Aynen öyle mumu yaktım oturduk annemle falan.
1: Açtım dilim türkü. Saçma
2: sapan.
1: Anne anlat.
2: Mükemmel. Tütsü almış ya canım.
1: Ne bileyim aklıma bir şey gelmedi. Ya millet taşı alacaksa ya tütsü alacak. Eskişehir'e ne götürdü ki? Ucuz, en ucuz oydu. Ya da yolda pişmaniye alacaktım.
2: Ha, yani. Benim bir arkadaşım bak ne almıştı. Ay o kadar komik ki. Reklam ajansında bir arkadaşım art direktör. Kız arkadaşına tek taş aldı hediye olarak.
1: Al işte.
0: Hediye.
2: Hediye oldu. Şöyle evlenme falan kız terk etti bunu.
1: Büyük bir yolculuk.
2: Çünkü gerizekalı.
0: Evlenme teklif etmediği
2: kız
0: için.
2: Kız evlenme teklifi zammış yani. Gerizekalı. İnsan bir birilerine sorar.
1: Ne alakası var? Ben de yaptım Dilan'a.
2: Ama sen evlilik teklifi yapmışsındır.
1: Yapmadım işte. İlk yaptığımda şeyin içine akbil koymuştum. Öyle verdim şaka olsun diye. Bu şaka yapılır ya. Yok, hoşuna da gitmişti. Akbili de yoktu Dilan'ın o zaman. Yani akbili alacaktı ona.
0: Biz niye bu kadar çok fakirlik konuştuk ya?
2: İşe yaradı ya.
0: Bizim ne eskiden hakikaten hiçbir şeyimiz yok mu?
2: İşte komedyenlerin...
1: Bu herhalde Dirim'de değil de GAP'ta falan yemiyor. Evet, Güneydoğu Anadolu projelerinden bahsediyoruz.
2: Geze geze Anadolu.
1: Aynen, biraz da barajlarımızın durumunu konuşalım. İyi yağdı yağmur bu arada, kız iyiydi.
0: Peki arkadaşlar. Diğer, isterseniz şöyle yapalım ya. Siz bana bir soru söyleyin.
1: Ben size cevap vereyim. Var ya öyle programlar. Ya da bir söyleyip sen gül İbrahim
0: Çelebi gibi. 20'ye kadar bir sayı söyle bakayım. 20'ye kadar bir sayı söyle.
1: 17. 17. Pardon, önce sen istersen söyle.
2: Daha 17. 19 diyeceğim ben de.
1: 19. Arada bir şarkı denemeleri yapıyor ama.
0: O zaman 18
2: olmuyor
0: soruyorum.
2: Olmuyor mu ya?
1: Vallahi yüksek yapıyorum lan. Çok güzel.
2: Ya lütfen bana.
0: En son.
1: Sonuçta montaj.
0: Ne zaman?
2: Atarız.
0: En son ne zaman bir kapıyı açamayınca aslında itmek gerektiğini fark ettiniz? Kapılar nasıl aralı?
2: Çok yeni. Ben...
0: benim bir anım var.
1: Bugüne kadar benim programlarda duymuş en saçma soruyu sordum.
2: Evet. Benim hep başıma gelen şey bu.
1: Kapılarla aranız nasıl mı? Oğlum o kadar fakiriz lan. Bizim evde böyle pileli eskiden berberler de vardı ya. Kapımız yok böyle. İçerisinde diye giriyorsun.
0: Kapının felsefede büyük bir yeri var bak. Mesela The Doors'un grup var. Sen bilirsin.
2: Aa, evet aynen öyle. Bas.
0: Kapılar hep böyle açılan kapılar, kapalan kapılar. Hatta şey de kullanır bunu çok. Neydi o yönetmenimiz? Nuri Bilge Ceylan değil de diğeri.
1: Zeki.
0: Heh, Zeki.
1: Zeki de böyle yani, hatırlanıyor.
2: Ve ben içilecek kapıyı diğeri çekerim, her seferinde çekilecek kapıyı iterim. Yani bu anlamda çok kötü kapılarla aram.
0: Bazen de otomatik kapılara kafa çarpacak.
2: Berbat, yok. Evet.
1: Bazen kapı duvar oluyor, gidiyorsun bulamıyorsun. Bu, muhabbete bak.
2: Kapılar, kapılarımız.
1: Erman bir ara oyunculuk yapıyordu. Bazen yine çağıran kişilere gidiyor, arkadaşlarımız oluyor, çağırıyor gidiyor. Ama o zamanlar bizim böyle çabaladığımız dönemlerdi. Yani düşün, seslendirme yapıyorsun, internet yok. Biz CD'ye ses kayıtlarımızı koyup ajansların kapılarının altlarından gece atıyorduk
0: evet,
1: falan.
0: Evet, öyle bir şey yaptık ya. Dönemlerimiz var bir
2: bu ama ajanslar, ne kadar bilmişsiniz.
0: Ne gülmüşlerdir ya ertesi gün.
1: İnternet yok, ulaşamıyorsun kimseye. Ses kaydı alıp kapının altına atıyoruz yani. Düşünsene bu da 60'larda çöp ama. Şarbon marbon herhalde yani kötü bir şey değil. Erman böyle filmde oynadım dedi abi. Çok da meşhur. Kurtlar Vadisi.
0: Kurtlar Vadisi'nde oynadım.
1: Kurtlar Vadisi'nde oynadım. Gerçi bu aralar onu da alırlar yakın içeri.
0: Beni alsınlar. Tövbe tövbe ya. Bir saniye gözüktüm. Bir saniye bir. Benim yani şeyle Kurtlar Vadisi'nde en kısa oynayan benim.
1: Kurtlar Vadisi'nde bir odanın içine girecek ve odanın da büyük böyle haşmetli bir kapısı var, tamam mı? Kapıyı açacak. Biri girecek içeri. Bu da kapının orada duruyor. Bunu herhalde bir 20-30 kere çekmişler, tamam mı? Kapıları çok sever. Biz de izledik evde falan, Erman'la gurur duyuyoruz. Helal olsun, Kurtlar Vadisi'nde kapı açtı falan böyle.
2: Gördünüz Erman'ı.
1: Çakıl mı girdi? Biri girdi, iyi biri girdi. Polat
0: görebilen
1: biri girdi.
0: Gördü. Biri girdi. Benim abim sürekli izler her bölümü. Ona söylememiştim, o fark etmedi mesela. Benim oynadığım.
1: Şey ama çok iyi. Konuşuyoruz böyle. Erman diyor ki artık yeni teklifler gelir. Vallahi diyorum kankam iyi çıkmışsın yani. İyi açmışsın falan, yeni teklifler gelir. O günden sonra bir daha hiç teklif gelmedi. O kapıyı başka bir dizide gördük biliyor musun? Aynı kapıyı. Kapı teklif aldı.
0: Kapı aldı yürüdü gitti ya.
1: Vallahi o kapıyı gördük başka bir yerde.
0: İki kapıyı oynasaydım orada. Açan değil de. Rica etseydim aslında, rica etsem oynatabilirdi beni kapı olarak. Çünkü mesela bana dediler ki çok bir adam var. Yeni karakter. Bundan sonra alacak yürüyecek. Adamın dediler, sen dediler sağ kolusun. Yani en yakında sen olacaksın falan. Sete bir gittim, adamın arkadan sağ kolu yok. Gerçekten sağ kolu yok.
2: Böyle. O yüzden kapıyı sen aç.
1: Ya kapı açma görevi. Kapının gölgesinde kalır mı ya? Yani
2: çok iyi ya.
1: Yönetmen izlemiş ve kapıya aşık olmuş. Kapıyı bir daha çağırmışlar. Erman'ı çağırmadılar ya.
0: Başka da bir daha da oynamadım. Bir daha da çağırmadılar beni.
2: Bir daha bir şeyde oynamadın mı?
0: Hayır, oynadım da Kurtlar Vadisi'nde tövbe dedim.
1: Ya ama ölmeden ayrıldın kanka orada. O da büyük bir şey yani. Kurtlar Vadisi'nde ölmeden ayrılmak büyük başarı yani.
0: Kesinlikle ağzıma sürmem dediğiniz şeyler nelerdir?
1: Kesinlikle ağzıma sürmem dedim. Ya, başka bir böyle kadının dudakları falan diye nasıl ama. Eşine de selamlar. Mühürlendi çünkü bunlar falan diye.
2: Mühürledim seni. Ben gene denemedeyim.
1: Farklı benim şöyle bir şey oldu kankam. Ben kayınvalidemle ben
2: bu ne yapıyor
1: nasıl
2: bu ya?
1: Hayır, hayır,
0: sen
1: hayır.
0: Nasıl hikayeler anlatıyorsun?
1: Dur lan oraya dur.
2: Anneme tüsü aldım kayınvalidem.
1: Kayınpederimle öpüşmüşüm, haberim yok şu anlamda. Sanki düzeltmişim, düzeltip şeye bak. Çok yanlış anlaşıldı.
2: Ama yanlış anlaşılmasın.
1: Ne oldu biliyor musun? Dilan şeyi fark etti. Kayınpeder bizde yaşıyordu. Bir gün diş fırçasına bir bakmış, ıslak. Ya
2: ayy, baba demiş, en bu sevmediğim şey.
1: Babasıyla aynı renkteymiş. O kızım demiş, onu ben kullanıyorum demiş.
2: Ay, Dilan.
1: Bir ay.
2: Dilan'a çok üzülüyorum şu
1: ne
2: an.
1: Ne Dilan'ı? Ben de onu öpüyorum. Yani.
2: Bu da kendini düşünüyor. Ben de onu öpüyorum diyor.
0: Ya sen onu mu üzülüyorsun?
2: En sevmediğim
1: abi,
2: şey.
1: Abi bir de kayınpeder de bozulmasın diye şey diyor demiş. Ya zaten haftada bir kere fırçalıyor. İyice.
2: Yani ya, çok iyice.
1: Haftada bir kere diş fırçası aldım.
0: Bilinç altında alakalı. Mesela hiç söylemese böyle yaşasın hiçbir şey olmayacak. Diye
1: yani. Tabii bilmesem.
0: Bilmesen bir şey de olmaz
1: böyle
0: yani.
1: Ağzım böyle yemişir olmuş. Ne oldu buna ya? Bilmesem canım da.
0: Hiç de bir şey olmaz.
2: Değişik
0: abi.
2: Bir bakteri türü.
0: Hiç bir şey olmaz. Mesela deney yapıyorlar. Bu tuvalet fırçasını sıfır ambalajında açıyorlar.
2: Evet.
0: Ağzına sok diyorlar mesela.
1: Biraz ya. Da lağım konuşalım mı?
2: Biraz evet. Nerede?
0: Bak şu an telefonunuzu açsak. Diyelim tamam mı? Telefonumuzu buraya koyduk. Üçümüzü koyduk. Açıklaması en uzun sürecek şey ne olurdu? Uygulama.
2: Bende hiçbir şey
0: yazı,
2: yok.
0: Yazı, mazı, bilmem ne bir şey var mı böyle gizli saklı?
2: Yok.
0: Mesela senin böyle fotoğraflarında
1: falan. Gizli saklı şeylerin var kanka. Diri Türk'te anlatacaktı ben de. Mesela, kimse anlatmamışım.
2: Bana diyorlar ki mesela.
0: Hayır ben anlatma dedim. Var mı dedim yani.
1: Var. O zaman diğer soruya geçeceğim.
2: Var mı? Var mı fazla?
1: Açıklaması zor şeyler mi? Var yani.
0: Ya mesela bize açıklaması mı zor yoksa herkese mi açıklaması zor? Mesela Dilan'a açıklaması zor mu?
2: Zaten, ay artık sen de yani.
1: Zaten niye? Dilan'a açıklaması zor bir şey olsa. Mesela çocuklar var falan. Bu kim ya? Benim tek çocuk falan. Yani böyle geçiyor o kadar.
2: Yani. Benim mesela şey müzik olarak falan diyorlar ki guilty pleasure yok mu senin hani gizlice dinlediğin falan. Mesela Tantaşçı falan yok. Hmm.
0: Utandığınız
2: hiç.
0: Var
2: çatır
0: mı?
2: Çatır çatır gösteririm. Aynen çok seviyorum yani. Niye saklayayım ki
1: bunu? Bu şey de oluyor ya. Sene sonunda ya. Kim ne dinlemiş diye ortaya. Ben bakıyorum herkes havalı havalı şeyler dinliyor. Ben hiç orada görmüyorum cansever
2: ben
1: falan.
2: Ben de anlamadım.
0: Zaten havalı şeyi dinleyen paylaşıyor. Böyle. Sen niye paylaşmıyorsun?
1: İşte. Aynen. İşte benim için karman çorba. Paylaşmıyor. Benim için belediye oluyor. Konserleri gibi. Kimin dışı belli değil yani. Herkes var bende.
2: Ben çocuk arabesk ya. Çok severim yani. Ona bayağı hani hiç öyle bir şeyim yok hani. Ay utanıyorum ben kim, bundan arabesk? Falan. Arabesk bayağı dinlerim yani. Arabesk sayılıyorsa eğer Selami Şahin'i çok severim.
0: Arabesk kimdi?
1: Selami Şahin de senin gibileri sever. Biliyor musun?
2: Ama öyle hastalığı
0: ama biraz
2: var.
0: Biraz şey olmuş. Hastaymış ondan.
2: Demans gibi bir şey vardı ondan. Yani umuyorum ondan öyledir. Mıydı? Umuyorum öyledir.
1: Güzel yalan o zaman. İyi aklımızda olsun bu ya. Dilancığım demans var hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Kim bu kadın falan diyor.
0: Hangi konuda gereksiz özgüvenlisiniz peki?
2: Yani gereksiz bir özgüvenim olduğunu düşünmüyorum.
0: Hepsi
2: gerekli
0: değil mi? Özgüvenlice aslında hakikaten hepsi
1: ben
0: gerekli.
1: Ben hiç özgüven hiç yok. Hiç yok.
0: Sende mi yok?
1: Ben hiç özgüvenim.
2: Fazla saçmalama.
1: Allah belamı versin özgüvenli bir şeyim.
2: Fazla bir şey diyeceğim. Gayet özgüvenli değil
1: ben
2: mi?
1: Ben bir şey olmaz hemen kaçarım. Hiç uğraşamam, yapamam. Ama onun için de böyle bak ben birçok adımımı Erman sayesinde attım biliyor musun? Erman yapıyorsa ben de yaparım diye girdim.
0: Aynen öyle.
1: Bunlar stand-up yapmıyorlardı. Başladı biliyor musun?
0: Stand-up yapmıyorlardı. Ben sahneye çıktım. Sonra baktılar Erman yapıyorsa biz de yaparız.
1: Vallahi diye. Aynen böyle oldu. Bir baktım ben dedim ki...
2: İyi de o arkadaş şeysidir
1: Mesut
2: yani.
1: Mesut dedik çıksana sen de hani bir şey dene falan. Oğlum bir kalabalığın karşısına çıkıp bir şey anlatmayı yapamam diyor.
2: İyi de herkes ilk başta öyle.
1: Tamam ben yapmamaya karar vermiştim. Artık hayatımı kapatmıştım o konuda. Erman'ı sahnede gördüm. İyi lan mı yapılır mı? Aynen. Şu yüzden Erman var kötü öyle. Oldu ya da iyi olduğu için değil. Erman benim arkadaşım. Her şeyini biliyorum. O buna cesaret ettiyse ben de edebilirim.
2: Arkadaş arasında olabilir yani. Ama şeyde görüp de böyle hiç tanımadığın sahnede görüp de yapıyorsa ben yaparımla arkadaşını görüp şey yapman aynı
0: bu şey değil yani. Kardeşim, de. Hayır. Öyle bir şey mi dedi çocuk?
2: Senin için demiyorum.
1: Konu buraya gelince diyor? Montajda arası olmaz mı size?
0: Öyle bir şey mi diyor çocuk hani? Ya? Allah Allah.
2: Hayır Ermancığım senin için demiyorum onu zaten. Hani sen dışarıdan hiç tanımadığın insanları görürsün. Bir şakalar hani bu yapıyorsa ben de yaparım.
0: Aynen öyle bir şey var ama.
2: Arkadaş öyle demez. Arkadaş öyle düşünmezsin yani. Tamam abi bu.
1: Tabii tabii. O anlamda değil.
2: Değil.
1: Güzel. Bir şey söyledi 15 dakikada anlatmaya
2: çalışıyor. Değil yani.
1: Ben o anlamda öyle. Demedim
0: şaka
1: yani.
0: Şaka olsun diye. Kendi üzerinden şakanın ama açıklaması öyle. Olsun diye.
1: Özgüvenli neden değiliz ben sana söyleyeyim. Yetiştirilişimizle alakalı arkadaşlar. Evet. Anne baba hatası yine. Bak yine anne baba hatası.
2: Aynen. Ama işi yani işi iyi yapmaya güvenirim yani.
0: Şimdikilerin de her şeye özgüveni var ya.
1: Yapamaz dedi. Annem bana sürekli yapamaz, edemez. Ampul değişiyor, yapamazsın. Elektrik çarpar, baban yapsın. Ya evet. Baban ölsün.
0: Bir şey söyleyeyim. Yapamazdı. Yapabilir miydi?
1: O yüzden yapamıyordum
0: hayır,
1: yani.
0: Hayır zaten yap deseler sana zaten yine yapamazsın.
1: Ama ben küçükken denesem de annem teşvik etseydi.
0: Bir kere çarpılsın. Evet.
1: Misafirle gidiyoruz fazla çay içmez. Fazla onu yemez. Ben zannediyorum ki ben... Liseye kadar çay içmedi biliyor musun? Zannediyorum ki ben sevmiyorum. Annem hiç çay içmiyor.
2: Takdir etmiş kadın.
1: Allah belamı versin ben çay sevmediğimi zannediyordum. Onu yapamaz, çay içmez. Oğlum onu dökersin, bilmem ne yaparsın. Böyle kısıtlı.
2: O dönem
1: ben şimdi hiçbir
2: öyleydi.
1: Şey yapamıyorum ya. Ampul evet. Değiştiremiyorum.
2: Yok ben onları kendi
0: çay içemiyorum şu anda.
1: Valla lan.
2: Artık kendimi zorluyorum. Dilan olmasa yemek yiyemeyeceğim falan gibi.
1: Sen ne zaman evleneceksin?
2: Ben niye evleneyim ya? Evlendim boşandım zaten. Ben zaten.
1: Yokmuş bu avukat mübaşir falan. O kadar gidip geliyorsun. Yok mu oralarda birisi? Bak hakim hakim demedim yani.
2: Orada da çıkmadı ya.
0: Arkadaşlar ayaklarınıza sağlık. Ayaklarınıza sağlık Tuğba abi.
2: Teşekkür ederiz. Fazlı Polat. Aynen.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bizi çağırdığın için, beni çağırdığın için kendi adıma konuşayım. Severek takip ediyoruz. Diğer bölümleri de severek izliyoruz. İnşallah uzun süreler devam eder program.
2: Evet.
1: Dekorunuz, kanalınız, her şeyiniz 10 numara.
0: Fazlın ağzından bal damladığı nadir anlardan bir tanesi.
1: Çok az programa katılıyorum biliyorsun. Evet, çekiniyorum, şey yapamıyorum. Montaj bende olmayınca ya ağzımdan bir şey kaçar bilmem ne olur. Doğru, o yüzden bu oraya anlaşarak geldim. Şeyden rahatsız oluyorum. Erman tabii yıllardır dostum olduğu için geldim.
2: Herhalde yani.
1: Çok da kendimi rahat hissettim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ay canım
2: ben ya. De öyle vallahi Erman'cığım çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum.
1: Bu arada gösteriler başlıyor. Tarihleri şey belli olmayacak
2: ha,
1: ama.
2: Söyleyeyim benim de Ekim ortası ben yeni gösterinin artık premierini yapacağım. Hı-hı. Daha bu arada şey belli değil. Mekan belli değil
0: süper,
2: ama.
0: Davetiye verelim mi gösterine?
2: Verelim.
0: Buradan.
2: Ay hadi.
0: Yorumlara yazın arkadaşlar. Tuğba'nın gösterisine davetiye verelim. Sana da verelim davetiye.
1: Verelim. İstedikleri şehirde, istedikleri yerde kim olursa tam Tuğba'ya 500 çifte verelim. biraz dolsun sahneler. İkişer çifte verelim.
0: İkişer çifte davetiye. Yorumlarda yazarsınız, davetiyi kaparsınız arkadaşlar. Tamam, bu arada bu sorulara cevap da verebilirsiniz. Dördüncü kişi olarak sizi seçtik, siz de cevap verebilirsiniz. Konu buraya nasıl geldi biter. Hepiniz hoşça kalın. Görüşürüz. Bye bye.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
2: Çölle bahar havası var.
1: 9 Ekim İstanbul, Kadıköy Durak Excel, 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall, 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone, 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTürk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
2: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor. Gece ateşin, gündüz güneşin. 11 Ekim Hatay Antakya Sümerler Açık Hava Tiyatrosu. 12 Ekim Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi. 13 Ekim İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 14 Ekim Antalya Açık Hava. 16 Ekim Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Popüler isimlerin en yeni videoları ve yıldız adaylarının keşfe değer yeni şarkıları yepyeni de.

0: hemen Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Gerçek bazen görünmez olur.

Merhaba, ben Zeynep Bozkaya. Müzik dünyasının en dikkat çeken klipleri, en dikkat çeken stilleri ve sahnelerin en dikkat çeken kombinleri. Sanatçıların tarzlarını, görünümlerini ve imza görüntülerini birlikte yorumluyoruz. Moda ve müzik Stilist'te buluşuyor. Stilist çok yakında Dream Türk ekranlarında.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.

0: 11 Ekim Hatay Antakya Sümerler Açık Hava Tiyatrosu. 12 Ekim Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi. 13 Ekim İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 14 Ekim Antalya Açık Hava. 16 Ekim Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Via Caravan deşarjı sunar. Via Caravan.

0: Yeni sezonda yeni bölümle karşınızdayız. Ben Rüfik Sarıöz. Deşarj başlayan program hanımlar, beyler ve gençler hepiniz hoş geldiniz. Umarım harikulade bir yaz dönemi geçirmişsinizdir. Biliyorsunuz yepyeni sezonda da yine popüler isimleri sizlerle buluşturmaya devam ediyor olacağız. Hemen iletişim adreslerimizi hatırlatalım. X ve Instagram'da Dream Türk TV ve Rüfik Sarıöz olarak bizi takip alabilirsiniz. Şimdi yepyeni bir sezona başlıyoruz dedik. Müzik dünyasında yaptığı şarkılarla öyle güzel imzalar attı ki sezona da kendisiyle başlamak istedik ve bizi kırmadı. Harikulade evinin bahçesindeyiz. Ferhat Göçer, Deşarj'ın yeni sezonun ilk konuğu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Refik.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olasın. Öncelikle Dream Türk izleyenlerine buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Ve sen de bu sektördeki en çalışkan, vizyoner arkadaşlarımızdan birisin. Senin programında konuk olmak benim için büyük bir mutluluk.
0: Biz çok keyif alıyoruz sizinle program yapmayı. En son böyle bir 3 yıl önce falan stüdyoya konuk gelmişsiniz.
1: Evet, doğru.
0: Ve nihayet bugün tekrardan baş başayız sizinle birlikte.
1: Evde ağırlıyoruz ama hiçbir şey yemediniz, içmediniz. Yani bir kahvemizi...
0: Sizin enerjiniz yeter
1: çok
0: bize.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten sizin enerjiniz yeter. Şimdi çok güzel şarkılar çıkardınız. Son dönemde kafamın içine bir salsaydın, o kadar fresh ve o kadar tatlı bir şarkı geldi ki Ferhat Göçer cephesinden. Birazcık bu şarkıyla başlamak istiyorum programa. Size ait bir şarkı.
1: Evet, yani bu son dönemde özellikle birkaç yıldır, yani bir 5-6 yıldır tamamen kendi söz müziği bana ait olan şarkılar ya da en azından müziği bana ait olan şarkılarla yol almayı tercih ediyorum. Bu Obsession isimli bir film izlemiştim geçtiğimiz günlerde ki dünyada da büyük yankı uyandırdı. Gerçekten çok büyük, çok düşük bir bütçeyle büyük yankılar uyandıran bir filmdi. Onun hemen arkasından böyle kaleme aldığım 3-5 cümleyle başladı şarkı. Son dönemde bütün dünyada da trend olan Afrobeat, Ragaton, bu ton, bu tarzların da bir bileşkesi oldu. Zaten Ragaton geçmişten beri hep vardı ama Afrobeat onun üzerine böyle bir farklı bir...
0: Çok güzel harmanladı diyebiliriz aslında.
1: Evet evet, iki ayrı tarzın bir buluşması gibi oldu. Bu dönemde özellikle dans ritminde çok moda. Şarkıyı bunlarla bir değerlendirmek istedim. Hani ben de kendi stüdyoda deneyimliyorum yani yeni bu tarz eserleri, bu tarzları. Yani her gün öğreniyoruz. Aslında müzikte öyle bir şey ki hiçbir şey değişmiyor gibi görünüyor Refik ama janra değişiyor, kuşaklar değişiyor, o kuşakların yıldızları, starları değişiyor. Dünyada trendler değişiyor, ritimler değişiyor, sesler değişiyor. Siz yerinizde oturup saymaya devam ettiğiniz müddetçe birkaç sene sonra bir bakıyorsunuz ki oldukça işin gerisinde kalmışım diye. İşte bu süreçteki çabalarım, çalışmalarım hep dünya müziğini, dünya soundlarını biraz takip etmek olacak. Tabii ki çok iyi yakalayamıyoruz. Yani bu dili yakalama şansımız yok. Benim sonuçta belli bir duruşum var mesela. Yani bugün rap, trap yükselişi ya da hani R&B vardı ama şimdi R&D var. Yani ritim ve dans müziği özellikle K-pop'tan sonra Türkiye'de de bu grup müzikleriyle birlikte çok başladı. Bunların hepsini deneyimlemeye çalışıyorum.
0: Her dönemin o zaman bir starı mı oluşuyor?
1: Tabii her dönemin yeni yıldızları oluşuyor. Çünkü müziği domine eden kitleler belli. Yani 8 yaş ile aşağı 20-24 yaş grubu kitlelerin starları her 10 yılda bir, 15 yılda bir değişiyor. Şu anda günümüzde baktığımızda işte neler var? İşte Level C5 var, Blok 3 var, Sefo var, Çakal var, Edis var. Bu arkadaşlar bu dönemin, bu dünyanın yani 6. Türk pop müziğinde aslında 6. yenileri yaşıyoruz diyebiliriz. Yeni yıldızlarımız bunlar doğal olarak.
0: Bu şarkıyla da bu dönemi yakaladığınızı düşünüyor musunuz peki?
1: Bunu bilemem.
0: Yani... Bence yakaladınız. Ben ilk dinlediğimde şimdi cuma günleri Perşembe'yi cuma bağlayan gece o New Music Friday'e bakıyorum. Kimden yeni şarkılar çıkardı? Çünkü müziği çok seviyorum ve müziği de takip etmeye çalışıyorum. Karşıma çıktığında ya dedim Ferhat abi yine yapmışsın yapacağını. Melodi çok tatlı. Yani şey böyle arabada çal, uzun yolda git. O hissiyatı yarattı bana şarkıyı dinlerken.
1: Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi yani bunu zaman gösterecek. Yani şarkıların buradaki şeyini tabii birinci olarak sizler, hani iyi koklayan radyo emekçileri. İkincisi de seyirciler, dinleyiciler buna karar veriyor. Yani uzun soluklu yolda bir şarkı ömrü ne kadar olacağını artık siz onu saldıktan sonra sizin elinizden çıkıyor. Evet. Bambaşka. Onun karar mekanizmaları, karar mercileri artık şarkıyı sahiplenecek. Eğer içine bir hikaye yükleyebiliyorlarsa... o şarkıyla kendi dünyalarına ait duygularını birleştirebiliyorlarsa o şarkı zaten toplumda yayılıyor da, ya da kalıcı oluyor. Biraz kadere bırakacağız bundan sonra.
0: Peki kafamın içini bir salsaydın da niye video klip gelmedi?
1: Şöyle.
0: Çünkü şarkı çok güzel, altyapı muhteşem. Kaleminiz gerçekten bu şarkıda böyle bir daha sanki böyle bir büyümüş. Karşı tarafı çok güzel o hissiyatları geçirmişsiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Klip bekliyordum. Daha böyle bir yazıların oldu, sizin fotoğrafınızın oldu. YouTube'da Lirik. Zaten Ferhat Göçer YouTube sayfasında görebilirsiniz Lirik video klibi. Ben böyle bir video klip gelir diye düşündüm. Sonra şunu da düşündüm. Acaba bu şarkıdaki kompozisyonu bize mi bıraktı? Hayal edelim nasıl bir klip olacak
1: şöyle
0: diye.
1: Şöyle ki, birincisi tabii ki bu. Yani şarkıyı video kliple şimdi hayal et, artık günümüzde hayal ettiğiniz bir video klibi ya da şarkının ruhunu tam olarak yansıtacak olan bir video klip çekmenizin maliyetleri neredeyse milyon TL'lere buluyor.
0: Evet.
1: O yüzden eğer iyi bir prodüksiyon yapmayacaksanız bu konuda bu işe kalkışmamayı öneriyorum. Yani basit bir lirik videoyla üzerine sözlerinizi, bir fotoğrafınızı paylaştığınız, sözünüzü paylaştığınız bir şarkıyı lirik video ile verdiğiniz takdirde onun hayal gücünü izleyiciye bırakıyorsunuz. Biraz bu şansı vermek istedim. Bir ikinci şarkının gidişini görmek istedim. Yani şarkının sahiplenilme şeyi varsa, şansı varsa ona göre kliplenme şansı da artıyor.
0: Ha gelebilir o zaman şu anda video klip her an.
1: Bak bizim öyle bir şeyimiz yok. Yani yeni şarkı yaptım. Video klip çekmedim. Şarkı lirik gitti ama şarkı tuttu. Bir süre sonra ilgi gördü. Bu sene mesela ilgi görmemiş olabilir ama bir sonraki sene birdenbire tekrar diyebilir, ilgi artabilir, trend olabilir. Öyle bir dönemde yaşıyoruz. Dijital dünyada artık yeni şarkı çıkarttığım, şarkı eskidi gibi bir şey yok. O dijital kütüphanenin içerisinde bundan 50 sene önce çıkarttığınız şarkı da duruyor. Hı hı. 2 saat önce çıkarttığınız şarkı da duruyor. Hepsine ulaşma için bir tık mesafeniz var. Eskiden evet. Böyle değildi. Mekanik dünya döneminde doğru. Neydi? Siz 1 ay, 2 ay raflardasınız, ondan sonra o CD, o albümü bulana aşk olsun.
0: Kaldırılıyordu.
1: Ya da helal olsun. Evet. Yani aşk olsun diye helal olsun. Yani bulamıyorsunuz çünkü. Dolayısıyla bu yeni dünyadaki dijital devrimin faydalarından bir tanesi. Sizin hele hele bir şarkı TikTok'ta ya da Instagram'da ya da bir diziye atıyorum yerleştirildiği dakikada şarkı 15 sene önce çıksa, işte geçtiğimiz günlerde Ne Can'ın bir şarkısı mesela, neredeyse 50 yıllık bir şarkı, hiç benim de duymadığım bir şarkı birdenbire gündem oldu. O yüzden şarkıyı evrene koymak, dijital dünyada dijital kütüphanenin içine koymak bizim için birinci hamle. Video klibine artık bundan sonra şarkının kaderi karar verecek.
0: Kesinlikle katılıyorum. Altına da imzamı atıyorum. Peki dizilerin şarkılarda kuvveti var mı? Çünkü Nece örneğini verdiniz. Unutulan mutlak. Bir şarkıydı. Ben de bilmiyordum.
1: Bakın mutlak. Yani diziler şu anda şarkılar için, yani baktığınızda diğer dijital, bütün internasyonel dijital platformlara baktığınızda bu artık bir sektör haline dönmüş vaziyette. Hı hı. Yani şarkılarda, dizilerde kullanılan şarkılar özel olarak seçiliyor. Bunun için özel aranjmanlar, yeni coverlar yapılıyor. Yani eski şarkı bile olsa yeni düzenlemeler yapılıyor. Bunun için ayrı bir mesai harcanıyor, ayrı bir ekip var bu konuda. Dolayısıyla bizim dizilerimizin de bütün dünyada artık izlenen diziler olduğunu ifade edecek olursak, yani bugün Güney Amerika'da da, Afrika'da da, Avrupa'da da, Amerika'da da insanlar Türk dizilerini izliyorlar. Dolayısıyla bu dizilerin içerisine yerleştireceğiniz şarkılar sizin aslında müziğinizi de kültürünüzü de o insanların gözlerinin önüne seriyor, kulaklarına sereceksiniz. Yani bir tarz kültür ihracatının çok önemli bir şeyi. Sadece Türkiye içerisinde bir şarkıyı diziye soktunuz, şarkı patladı gibi küçük düşünmeyin bunu. Bunu enternasyonel bir kültür turizminin, kültür ihracatının çok önemli bir parçası olarak değerlendirmeniz gerekiyor bence.
0: Kalbimin Orta Yeri çok yakın bir tarihte çıktı. Burada hatırlatalım, son şarkında sürprizleri olabilir Ferhat abiden de. Az önce o küçük infoları da aldık. Bu arada Ferhat Göçer'in de Spotify kataloğuna girdiğinizde şarkıyı oradan dinleyebilirsiniz. Zaten kardeş radyomuz 104 Radyo Dede de gün boyu şarkıyı dinlemeye başladınız. Şimdi yakın geçmişteyiz. Kalbimin Orta Yeri'ni bir video klibi ekranlara getirelim. Bu arada hemen hatırlatalım. X Instagram'da biz burada sohbet ederken siz de yorumlarda sohbetinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar.

0: Senin kanalın Dream Türk'te Deşarj'da yeni sezonun ilk konuğu Ferhat Göçer'le sohbetimiz devam ediyor. Üretken bir adam dedik. Müzik dünyasına baktığımızda gerçekten sayısız hitleri var diyebiliriz. Ve her geçen günde üretmeye ve siz müzikseverlere yepyeni şarkılar sunmaya devam ediyor. Çok sıcağı sıcağına bir şarkı, Mutluymuş Gibi Yapma. Biraz da ondan bahsetmek gerekirse, biz aslında küçük infoları aldık. Video klip gelecek dediniz.
1: Bakü'de çekiyorsunuz. Onun hazırlıklarını 17-18 Ekim'de Bakü'deyim. Bakü konserinin hemen öncesinde bütün Bakü'nün güzelliğini sergileyecek bir klibin hazırlıkları içerisindeyiz. Orada da izinler alınması gerekiyor. Bayağı bir prosedürler de var. Şarkı yine sözü müziği bana ait olan bir şarkı. Daha naif, böyle yumuşacık, dinlemekten çok keyif alacağınız bir şarkı. Gözünüzü kapatıp.
0: Burada bir özlediğimiz slow'lar var Ferhat Göçer'de.
1: Slow bir şarkı, evet.
0: O şeyi alıyoruz.
1: Var. Bu Mutluymuş Gibi Yapma'da tamamen slow, o böyle aşkların en güzeli gibi, işte Sorarlarsa gibi o naif Ferhat Göçer tınısını duyacaksınız orada.
0: Harikulade. Peki böyle ard arda şarkı çıkartıyorsunuz ya, yeni dönemde mesela bir önceki döneme baktığınızda bir albüm yapılırdı, o albüm bir iki yıla demlenirdi. Ama günümüz müzik dünyasında 45 günlük bir iki aylık mesafelere düştü bu.
1: Bir aya bile düştü neredeyse. Bir ay, bir buçuk ayda.
0: Bu doğru, 45 gün. Bu yorucu oluyor mu Ferhat Göçer için?
1: Şöyle, aslında bence tam tersine sürekli zinde tutuyor beni. Yani kendi adıma konuşmak gerekirse, başkalarını bilemem, başkası adına konuşmam ama dijital dünyanın gereksinimi, yani böyle bir talebi var sizden. Küçük bir örnek vereceğim, bir tüyü vereceğim aslında. Yani albüm çıkartalım, peki albüm çıkartalım. Çıkarttınız, koydunuz Spotify'a. Koyduğunuz herhangi bir dijital platforma o şarkı, 11 şarkı ya da 15 şarkı verdiniz. O şarkının en fazla 2 tane ya da 3 tanesi promote edilebiliyor. En fazla. Geri kalan diğer eserler hep altında kalıyor. Yani unutulmuyor değil, ilgi. Şimdi pamuklara sarıp sarmalamak lazım. Bu şarkıla bir şarkı sunduğunuz zaman, günümüzde, eskiden de böyleydi zaten. Şarkıyı çıkartmanız, şarkının çok güzel olması da yeterli değil. O şarkı çıktığı dakikadan itibaren arkasında durmanız gerekiyor. Yani şarkının o promosyon döneminde dinleyiciye ulaşıncaya kadarki olan bölümünde de en az şarkıya harcadığınız emek kadar büyük emek ve para sarf etmeniz gerekiyor.
0: Orada unutuluyor aslında. Mesela şarkı yapılışı çok güzel, çok tatlı ama o tanıtım kısmına geldiğinde salıyorlar.
1: Olmaz. Yani en az şarkıya harcadığınız emek kadar, yani stüdyodan çıktı sıcak sıcak, koydunuz dijital platforma, çıktı. Asıl iş ondan sonra başlıyor.
0: Evet.
1: Bütün iş ondan sonra başlıyor. Çünkü bu iş tamamen bir marketing işi. Yani sizi, beni de aşan bir iş. Yani onun uzmanları var. Ama siz denetleyeceksiniz. Dolayısıyla bunun video klibi var. Bunun bir sürü mecrası var. Instagram'ı var, TikTok'u var, YouTube'u var, diğer dijital platformları var. Yani buralarda işte şimdi algoritmalar konuşuluyor, değil mi? Yani mücadele ettiğiniz çok ciddi alanlar var. Yapay zeka meselesi var. İşte ne bileyim ben, sahte dinlemeler meselesi var. Yani çok sağlam bir video klip çektiniz. Bu video klibi de tanıtma ayrı bir meselesi var. Var da var yani, böyle kalem kalem alt alta radyolar var, televizyonlar var, sizler varsınız. Yani bir düşündüğünde belki de şarkıya harcadığınız emeğin ve masrafın ben iki katını şarkının tanıtımı için harcamak zorundasınız. Bir düşünün, 11 tane şarkı koydunuz, 11 tane şarkıyı yeni dünyadan bahsediyorum, dijital dünyanın şeyinden. 11 şarkıyı koydunuz, bir tanesini ya da iki tanesini pazarlayabildiniz ya da marketing yapabildiniz. Diğer şarkılara çok güveniyorsunuz ama kendilerini gösterebilme şansına sahip olamadılar. Üzülürsünüz. Emeğinize yazık olur. Eskiden öyleydi değil mi? Albüm çıkartıyorsunuz, kasetin A100'ü vardı, B100'ü vardı. A1, B1 hangisi olacak? Herkes A1'e yüklenirdi falan, tamam da. Günümüzde artık A1, B1 yok. Bütün şarkılar A1. Öyle evet. Olması gerekiyor. Öyle bir lüksünüz, şeyiniz ya, öyle bir rahatlığınız yok. Ya bir tane şarkı yapayım, diğerleri çöp olsun. Yok öyle bir şey artık. Bütün şarkılarınız anında sizin yaptığınız son işiniz, en son işiniz oluyor. Yani o son işinizle anılıyorsunuz.
0: Hep öyle oluyor zaten.
1: Başarısız olduğunuzda bir dahaki başarılı işinize kadar hep başarısız olarak addedilme riskiniz var.
0: O zaman Ferhat Göçer cephesinden hep single'lar mı geliyor olacak? Bir albüm
1: şimdilik böyle. Olur mu? Şimdilik, ha şu olur. Bir konsept işi olur. Atıyorum yani belli bir konuyla ilgili bir 8-10 tane şarkı sadece o konuya mahsus, o konunun etrafında döner. Böyle bir albüm, hani konsept albüm olabilir ama şu andaki hedefim dijital dünyanın bu şeyi, bu yeni dünyasında, yeni düzeninde single'larla devam etmek.
0: Ya az önce yeni kuşaktaki isimlerden falan bahsetmiştiniz. Bir meç olursa Ferhat Göçer o yeni kuşaktan kiminle böyle birlikte bir şarkı söylemek ister? Ya da Spotify listesinde yeni dönemde kimleri takip ediyor Ferhat
1: Göçer? Ben pek tercih etmiyorum bunu. Yani yoksa bütün arkadaşlar, hepsi yeni jenerasyon sanatçılar, dostlarım. Hepsi bizim bu sektörün en parlayan, en güzel, en güzide sanatçıları. Hepsiyle de yakın dostluğum, arkadaşlığım var ama bu konuda şimdilik yalnız yürümeyi tercih ediyorum. Geçmişte biliyorsun televizyon programları yaptım, yani 15 yıla yakın televizyon programları yaptık. Düetler yaptık. Aklına kim geliyorsa o dönemde hepsiyle düetlerimiz vardı ve adımız da Düet İsine çıktı. Belki duydun, hatırlarsın, bilmiyorum. Ondan sonra biz ne zaman bıraktık? Ondan sonra düetler başka yerlerde moda olmaya başladı. Yani şimdi burada solo gitmeyi tercih ediyorum bu dönemde.
0: Çok değişik.
1: Evet.
0: Çünkü günümüze bakıldığında böyle bir kuşaklarla böyle birleşimler söz konusu oluyorlar. Yani o ona faydası dokunsun, o ona faydası dokunsun.
1: Bunlar doğru, bu collaboration'lar, bu mashup'lar, bunların
0: tercih
1: hepsini...
0: Tercih etmeme sebebi ne peki?
1: Efendim?
0: Tercih etmeme sebebi ne?
1: Ya bu biraz aslında kendi mücadelem. Yani şimdi yorumcu kimliğinin ötesinde biraz söz müzik yazarlığı ve kataloğumu geliştirme dönemi yaşıyorum. Dolayısıyla aslında benim savaşım şu anda kendimle. Yani kendi kalemimi güçlendirmeye çalışıyorum. Kendi melodimi, kendi müzikal altyapımı güçlendirmeye çalışıyorum. Şu anda benim için bunlar, yani ortaya çıkarttığım bir yeni bir şarkı, dışarıda yapacağım çok tutmuş bir collaboration'dan çok daha kıymetli benim için. Yani öyle bir kaygım yok. Yani bir sürü hitimiz oldu, yüz milyonlarca dinlenen, milyarlarca dinlenen kesinlikle şarkılarımız oldu. Şu andaki benim savaşım kendimle. Solo bir savaş.
0: Peki kendini böyle bir öz eleştiride bulunsanız şarkı yazarlığı konusunda, Ferhat Göçer nasıl eleştiri yapar kendi şarkılarını?
1: Hemen söyleyeyim. Sözde daha geliştirmem gereken, yürümem, yol almam gereken çok yol olduğunu görüyorum. Çünkü şarkı özellikle, yani şiir yazmak başka bir şey ama şarkı sözü yazarlığı zor bir şey. Yani bunu rap'teki günümüz hani ne derler, böyle tekerleme tarzı şarkı sözü yazmaktan bahsetmiyorum. O bambaşka bir şey yaptığım için değil. Yani sakın yanlış anlamayın, küçümsediğim için değil. Başka bir janra, hani rap janrasının söz yazarlığının da ayrı bir kıymeti var. Ama hedefim gerçekten bildiğin, yani lirik şarkı formunda şarkı yazma meselesinde daha çok ekmek yemem gerektiğini düşünüyorum.
0: Duyguları siz bize geçiriyorsunuz.
1: İşte duyguları aktarma, o metaforlar, dili güçlü kullanma, duyguyu böyle nasıl diyeyim, yani anlatırken o görkemli şarkıların içerisindeki o görkemli ifadeleri bulma, cümleleri yaratma, bunlar hiç kolay şeyler değil. Yani söz yazarlığı işin bambaşka ve en can alıcı kısmı bence.
0: Tıkandığınız noktalar oluyor mu? Mesela şu anda evde beklettiğiniz kaç tane böyle yarım kalan şarkı
1: var? Yarım kalanlar var, tıkandığım için bıraktığım şarkılar var. Yani gelip nakaratında iki cümlede takılıp aylarca bekleyen şarkılar var. Böyle en az 10 tane şarkım var. Yani yürümüyor ve istediğim gibi olmayınca da şarkıdan soğuyorum. Halbuki çok güzel gelmiş. Yani işte almışız, introsu çok güzel, melodisi çok güzel. Ondan sonra ama... yani verse çok güzel ama korusa geliyor, nakarata geliyor.
0: Orada tıkanıyor.
1: Tıkanıyorum, bırakıyorum.
0: Peki size göre belki, hani dediniz ya, kenara atıyorum, yapmıyorum, devam etmiyorum. O kısma kadar böyle dinletiyor musunuz birilerini?
1: Bir iki tane bu konuda birlikte çalıştığım söz yazar arkadaşım var. Onlara yolluyorum ama şimdi şöyle de bir şey var. Onların da bir emekleri, bir... Şimdi çok riskli bir durum var burada. Şarkıyı gönderdiğinde bir söz yazarına, eğer o da profesyonel senin gibi, yani bu işte hem hayatını kazanan hem de hayatını adamış hem de bu işe çok ciddi mesai harcayan iddialı bir isimse, oradan olan geri dönüşün de iyi değerlendirilmesi lazım. Yani şu lüksün yok. Ya ben bunu beğenmedim, bunu bilmem ne yap. En fazla şunu yapabiliyorum. Ya buradaki sözleri şöyle değiştirebilir misiniz? Dolayısıyla birine şarkıyı, yarım kalan bir şarkınızı yolladığınızda aslında çok zor bir görev vermiş oluyorsunuz karşı tarafa. Ve bu görevi verirken de ondan beklentilerinizi almaya başladığınızda bir şeyler, bu sefer de memnuniyetsizliğinizi ya da tatminsizliğinizi karşı tarafa ifade etmeniz de çok güçleşmeye başlıyor. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Başka bir yük o. Dolayısıyla birkaç defa denedim ve bu konuda istediğim şeyleri alamadığımda karşıyı nasıl yıprattığımı ya da nasıl yorduğumu fark ettiğimde şarkıyı oracıkta terk edip daha sonra o şarkının üzerine eğilmeyi tercih ettim. Bu yol bence şimdilik en risksiz yol.
0: Bence de. Peki önce sözler mi geliyor yoksa melodiye mi takılıyorsunuz şimdi ilk aşamada?
1: Ben besteleri öncelikle enstrümanla yaptığım için aklıma ya da durduğum yerde önce melodiyle başlıyorum. Tarzım, benim tercihim, tarzım genelde melodi üzerine söz yazmak eğer ben yazıyorsam. Ama hazır bir elime bir şey gelmişse, bir şarkı sözü ya da bir şiir gelmişse o zaman bambaşka bir yol oluyor. Yani biraz şarkının kendi doğasına göre şekilleniyor diyebilirim. Bazen müziğin üstüne söz, eğer hazır çok güzel bir söz gelmişse de o sözün üstüne müzik arayışı oluyor.
0: Yakında peki bir Ferhat Köçer'in yazdığı şarkıyı böyle bir büyük isimlerden duyar mıyız? Kapı çalınmaya başladı mı?
1: Hemen kısa bir süre önce Nilüfer seslendirdi bir şarkımı zaten. Çok da güzel seslendirdi sağ olsun. Ben arada veriyorum. Yani Taner'e veriyorum, Neşe'ye veriyorum, Nilüfer'e veriyorum.
0: Neşe'yle zaten düetleriniz var.
1: Evet evet. Onları yani görüyoruz. Şarkılarımı okuyan sanatçı arkadaşlarım ama ben bu konuda çok fazla bunun şeyini yapmıyorum. Ne derler?
0: Reklamını.
1: Yani henüz daha o kadar çünkü bambaşka bir şey. Yani orada iddialı olmak için kendim bu konuda mükemmeliyetçi bir adamım. Yani gerek hekimliğim, gerekse müzikle geldiğim bir noktada bir söz müzik yazarı olarak eserlerinizi sanatçılara vermek değil. Evet, veriyorum, çok beğeniyorum. Tek tük bunları veriyorum. Ama ne zaman ki sektörel olarak gerçek anlamda üreten ve şarkılarını dağıtan bir söz müzik yazarı olduğumda o zaman ancak bundan bahsedebileceğim. Şu anda bunlar henüz daha dostlarımla paylaştığım
0: yapılış işte, aşaması gibi bir şey.
1: Yani Nilüfer bir tane söyledi, Neşe bir tane söyledi, Taner bir tane söyledi. Böyle verdiğim birkaç arkadaşım var. Sırası gelecek, ona da zaman var.
0: Kafamın içini bir sağ saydığından sonra bence kapılar çalınmaya başlayacak ya. Ben inanılmaz beğendim.
1: İnan bana hiç acelem yok. Hiç sıkıntı. Tabii ki çok mutlu olurum. Ama bu belki de ben bu dünyadan göçüp gittikten sonra da olabilir. Yani sizin için önemli olan şey şu. Yapın şarkınızı. Salın evrene, nereye gidecek onu kendi kaderi belirleyecek.
0: Kesinlikle. Şimdi can dostuma devam edeceğim.
1: Tabii ki.
0: Ferhat Köçer konuğumuz olmaya devam ediyor. Yakın geçmişteyiz. 2025 yılında çıkarmış olduğu can dostuma sizi baş başa bırakıyoruz. X Instagram'da da buluşmaya devam ediyoruz.

0: Deşarj'da Ferhat Göçer konuğumuz. Dream Türk TV ekranlarındasınız hanımlar, beyler ve gençler ve Ferhat Göçer'in bu muhteşem bahçesinde yayınımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Müzik kariyerinize baktığımızda harikulade şarkılar var. Bu kariyerde nerede değiştiğinizi düşünüyorsunuz? Ya da nerede Ferhat Göçer iyileşti?
1: Sakinleşti diyelim. Yani ben aşağı yukarı şöyle söyleyeyim. Herhalde 2017'lerde yani ne zaman ki uzun süre hekimlikle müzisyenliği birlikte götürdüm. Hı hı. Hep bir mücadele içerisindeyim ve büyük ciddi bir yorgunluk, ağır bir yükün altındaydım. Ne zaman ki ben sadece yani hekimlikten emekli oldum ve sadece müzikle uğraşmaya başladım, orada sakinleşmeye başladım. Orada artık tamamen çünkü müziğe odaklandığınızda yani müziği gerçek tüm boyutlarıyla ele al, dünyanın içine tam %100 kendinizi koyduğunuzda orada kendimi saldım, teslim ettim müziğe. Herhalde 2017 diyebiliriz bu kırılma noktası, 2015-17 arası.
0: Müziğin de ne kadar gücünün kuvvetli olduğunu bir kez daha görmüş olduk o zaman.
1: Çok var yani günümüzde artık müziği çok şey yapıyorlar. Yani her bir yere teşni, bir yere malzeme, bir yere bilmem ne olarak kullanıyor. Buna müsaade etmeyeceğim. Yani varlığım, yani gücüm yerinde olduğu müddetçe müziğin hep asıl ana rolünün çalınmasına asla müsaade etmeyeceğim. Benim görevim yani kendime şey yaptığım, misyon edindiğim şey bu.
0: Şimdi böyle çok sevdiğim Ferhat Göçer şarkıları var. Onlarda böyle bir tek tek söyleyeceğim. O şarkıların sizin için anlamı olan üç kelimelerini almak tabii istiyorum ki sizden. Mesela Reva.
1: Reva'da büyük bir isyan var içinde. Gerçekten o şarkı insanın yani kendi içindeki o haykırışı içten içe kadere isyanı var bu şarkının içinde. Çok seviyorum.
0: Yıllarım gitti.
1: Yıllarım gitti de yani yıllarım gitti de pişmanlık var. Herhalde pişmanlık diye tarif edebilirim orada. Yani acaba bir şansım daha olsaydı geriye dönüp tekrar her şeye baştan başlamak zorunda kalsaydım ne yapardımın cevabı o şarkının içinde var.
0: Unutmuş çoktan.
1: Unutmuş çoktan da keder var. Hüzün var. Keşkeler var. Ama hala içinden atamadığı bir sevgi var. Yani o da bambaşka bir şey.
0: O dönem ne çok radyolarda çalındı
1: bu iki şarkı.
0: Tabii canım,
1: müthiş şarkılar.
0: Her radyoyu açtığımızda yıllarım gitti ve unutmuş çoktan da böyle karşı karşıya kalıyorduk yani. Esirini çok
1: tek kelimeyle teslimiyeti anlatıyor o şarkı.
0: Şimdi son dönemde bir de şöyle bir popülerlik başladı Ferhat abi. Sizin gibi müziğe değer vermiş, hitler kazandırmış isimler. Yeni kuşağı o şarkıları duyurabilmek için farklı saatlerde tekrardan sunuyorlar şarkıları. Ferhat Göçer'den de böyle bir proje gelir mi?
1: Olabilir. Mesela bak buna varım. Yani yeni aranjörlerin, yeni müzik adamlarının, yeni genç kuşakların dünya ritmini, dünya... Bak çok güzel bir noktaya temas ettin. Özellikle bu dijital dünya çağının bize kazandırdığı en güzel şeylerden bir tanesi bu. Yani geçmişte aranjör arkadaşlarımızın içinde tek tüklü dünya müziğini, dünya seslerini, yeni teknolojileri yakından takip eden iki ya da üç kişi vardı. Şimdi herkes aşağı yukarı bu havuzun içerisinde bilgiye ve yeniliklere çok çabuk ulaşabiliyor. Dolayısıyla da yeni aranjörlerimizden dünya trendlerini takip eden müzik adamlarının sayısı çok fazla. Ve bizim geçmişte yorumladığımız bu şarkıların yeni soundlarla tekrar yorumlanması fikri bana çok heyecan verici geliyor.
0: Ya mesela şu unutmuş çoktanı yeni kuşaktaki
1: ya
0: bir arkadaş
1: unutmuş çoktan yapsa, neden olmasın, cennet neden olmasın, yılların bitti neden olmasın, bunları yani hepsi birbirinden yani bir yastayımı acaba yeni tarz bir
0: nasıl olur
1: çok güzel olur. Eminim çok güzel olur.
0: Elektro tarzı böyle biraz alttan.
1: Çünkü yeni jenerasyon evet söze müziğe değer verir ama soundlara da en az söze müziğe verdiği değer kadar yeni dinleyici, genç dinleyiciler buna da çok değer veriyorlar.
0: Peki bir şarkının hit olabilmesi için söz mü önemli Ferhat Göçer için ya da melodi mi? Ya da altyapı mı?
1: Bütünlük. Yani sözüyle, müziğiyle, aranjmanıyla gerçek anlamda güzel bir bütünlük sağlamışsa ve her birisi de, üçü de bir ortalamanın üzerinde olacak ve sadece o da yetmeyecek. Onun üçünün de bir ortak bir bütünlüğü olacak.
0: Ama son döneme baktığımda ben kendi cephemden söylüyorum bunu, sakın yanlış anlaşılmasın. Melodiye takılıp mesela anlamadığım sözleri ya da çok manasız olan sözlü şarkılar sadece melodi güzel de mesela soruyorum bu şarkının nesini seviyorsun diyorum. Mesela arkadaşım dinliyor. Ya melodi çok güzel diyor ama söz çok kötü diyorum. Ya çok tuhaf geliyor ya bana.
1: Bunu ama anlık düşünmemeni rica ediyorum. Refik sen hani sektörün içinde ben bildim bileli sen de varsın. Evet. Hep beraber bu yolculuğu yapıyoruz. Bir şarkının o dönemde çok beğenilmesi, çok öne olması, işte ne bileyim yani trend olması bu şarkının çok büyük bir şarkı olduğu yanılgısına seni şey, yani bunu sana diyorum da hani dinleyicilerimiz için söylüyorum. Bunu zaman karar verecek. Yani o şarkının ömrünün ne kadar uzun olacağı o anki trendiyle belli olmuyor. O yolculuğun içerisinde göreceksiniz. Bundan 10 yıl sonra da hala o şarkı eğer söylenebiliyorsa, 15 yıl sonra da, yani bir Anlamazdın diye bir şarkı vardı biliyorsun, 20 yıl sonra trend oldu acaba, ya da ne bileyim ben işte Memleketim atıyorum, yani buna benzer yüzlerce Sessiz Gemi hani ya da Cennet, yani kendimden örnek vereyim, ya da Yastayım, bunun gibi bu şarkılar eğer çıktıklarından 20 yıl sonra da hala aynı heyecanla yeni jenerasyonlar tarafından da dinlenebiliyorsa asıl başarı kriteri bu olmalı. O anda melodisi seni yakalamıştır, okey. Bir dans figürüne konu olmuştur. Dedim ya başrol değildir evet. Orada müzik. Bir dansa ya da bir diziye ya da başka bir yere bir konu olmuştur. Bir destekleyici omuz atılmıştır. O anda o şarkı çok şey gelir, parlar ama o ışığı nereye kadar sürecek? Ona bakmak lazım.
0: Evet, ben mesela son dönemdeki bazı şarkıların hepsi değil bu arada. Hepsi dersem çünkü çok fazla eleştiri yağmuruna tutuluyorum. Bazılarının mesela bir yıl sonra adından bile anılmayacağı eser kalmayacağını
1: düşünüyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Buna zaman ve şey karar verecek. Dinleyiciler karar verecek. Hep beraber bundan 3 yıl sonra yapacağımız programı bak senden 3 yıl önce konuşuyorduk değil mi?
0: Evet.
1: 3 yıl önce sektörde sahnede kimler vardı? 3 yıl ya çünkü çok uzun bir zaman değil bak yani.
0: Değil mi? Yeni, o dönemde mesela yeni kuşakta farklı bir isimler söylüyorduk.
1: Anlıyor musun şu an şimdi? Onlar yok. Şimdi onlar yok var. Bambaşka isimler var. Bundan 3 yıl sonra da inşallah buralarda oluruz ve bu programı seninle yine yaptığımızda oturup hem 6 sene öncesini hem de 3 yıl öncesini tekrar tartışırız.
0: Çok tatlısınız. Ya. O zaman sürüyle ekranlarınıza geliyor. Ferhat Göçer'in o kadar kataloğu büyük ki hangisini seçsek, hangisini yapsak diye düşünüyoruz. Bir daha hatırlatalım arkadaşlar. Spotify Ferhat Göçer kataloğuna girdiğinizde, böyle geçmişe doğru gittiğinizde tüm şarkıları böyle bir keyifle, zevkle dinleyebilirsiniz. Yakın geçmişe şimdi sürüyle sizlerle.

0: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam edecek. Via Karavan.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
2: Kalbinizin sesini en son ne zaman dinlediniz? Milliyet'ten dev yazı dizisi. Covid aşıları kalp krizine yol açıyor mu? Kan testiyle kalp kriz riskini öğrenebilir miyiz? Zayıflama ilaçlarının kalp damar sağlığındaki yerine kilo vermek kalp damar sağlığını nasıl etkiliyor? Kolesterol yüksekliği bir hastalık mı? İyi kolesterol her zaman iyi mi? Genç yaştaki kalp krizi ve ani kalp ölümlerine neler sebep oluyor? Profesör Doktor Timur Timur kaynaklı hazırlanan kalp damar sağlığı hakkında merak edilenler yazı dizisi Gazeteniz Milliyet'te.

0: 11 Ekim, Hatay, Antakya Sümerler Açık Hava Tiyatrosu. 12 Ekim, Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi. 13 Ekim, İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 14 Ekim, Antalya Açık Hava. 16 Ekim, Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam ediyor. Via Karavan.
1: Müzik dünyasındaki gelişen haberleri resmi web sitemiz dreamtürk.com.tr adresinden müzik haberler bölümünden bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Şimdi müzik dünyasında bir önceki dönemde böyle mankenler şarkıcı oluyordu. Şu son dönemde de oyuncuların böyle bir şarkıcı hevesleri var. İyi bir müzisyen adamısınız ve bu dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi oyuncu arkadaşlarımızın böyle single'ları da çıkıyor, albümleri çıkıyor, hatta sahne almaya falan başladılar ya da bir projede yer alıyorlar.
2: Tabii ki zevkle, yani keyifle izliyoruz hepsini. Bu konuların içerisinde kimin nasıl başarılı olacağına biz karar veremeyiz. Eğer gönüllerinde şarkı söylemekle ilgili bir heyecan varsa bunları da yapmak en büyük doğal hakları. Sonuçta oyunculuk ve sahne sanatçılığı, yani şarkıcılık birbirinden arasında çok da fazla ayrıştırılamayabilecek olan ki her ikisi de sahne sanatları aslında. Evet. Bu açıdan ama bu konudaki aynı şeyin, yani dinleyiciler için de şöyle bir şey var. Ekran önünde bulunan yıldızların, yani oyuncu arkadaşlarımızın normal ses sanatçılarına göre çok büyük avantajları var. Görünürlük avantajları var. Dolayısıyla bu görünürlük avantajlarıyla bunu bir kaldıraç gibi kullanıp içlerinde bir arzu istekleriyle, şarkı söyleme isteğiyle birleştirdiğinde bu popülariteyi şarkı söyleme ya da şarkı, bunu bir kariyer edinmek isteyip istemediklerini bilmiyorum. Yani eğer arzuları böyleyse bu konuda buna destek olarak sağlamak gibi bir avantajları var. Bu tehlikeli bir avantaj. Yani aslında şey gibi düşünün, yani oyuna 2-0 önde başlamak gibi bir düşünün. Müzisyen arkadaşlarımızın da sonuçta eserlerini tanıtabilmeleri için birinci ihtiyaçları, en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi de görünür olmak. Dolayısıyla bu dezavantajla aynı yarış içerisinde doğal olarak biraz geride kalabiliyorlar. Şimdi bunda bu avantajlarının karşısında bu oyuncu arkadaşlarımızın şarkıcılığı sadece o anda hani işlerinden gelen ya da kariyerlerine bir küçük bir tuğla taşı daha koymak arzusuyla mı, yoksa gerçekten işlerindeki o müzisyen ya da şarkıcı olma arzusu mu, bunu bilemiyorum. Ama şunu biliyorum ki müzisyen arkadaşlarımızla girilen bu yarışta görünürlük açısından daha avantajlı oldukları için onlara bir dezavantaj yarattığını biliyorum. Yani bu konuda diğer müzisyen arkadaşların büyük buna benzer bu şeylerine şahit olmuşluğum vardır. Ama haddim değil, yani herhangi bir şekilde siz şarkı söyleyin, söylemeyin, bilmem ne, o zaman oyuncu sana şeylerin de, müzisyen arkadaşların da oyunculuk yapma meselesine.
1: Aslında çok güzel iki şeyi bağdaştırdınız. Oyuncu zaten bunun eğitimini de alıyor. Şarkıcı da klipte kamera karşısına geçtiğinde ufak ufak bir oyun sergiliyor.
2: Kimse kimseye aslında İtiraz etmesin. Burada işte alana girsin. Zaten izleyiciden de yiyecektir o dayağını. Yani
1: her şeyin notunu izleyici veriyor.
2: Aynen, izleyici verecektir. Bunun şeyini özetle geçecek olursak, ama bir avantaj sağladıkları kesin. Yani burada bir oyuncunun şarkıcılık kariyerinde kariyer şeyine katmasıyla birlikte o görünürlüğünü avantaj olarak kullanıp birazcık önde yarışı sürdürme şeyini de kabul etmek lazım. Evet. Buna bir şey yapamayız. Ama yani şunu da rica ediyorum. Bu sektörde eğer oyuncuların şarkı söyleme meselesine sempatiyle yaklaşabiliyorlarsa, şarkıcıların da oyunculuk deneyimlerine ya da tecrübelerine ya da çabalarına da aynı sempatiyle ve aynı hoşgörüyle yaklaşmalarını öneriyorum.
1: Aslında çok iyi bir meç oldu. Yavaş yavaş böyle şarkıcılar da ve oyuncular böyle dalmaya başladılar.
2: Deneyenler var, başarılı olan var, olamayanlar var. Her ikisini birlikte yürüten arkadaşlar var. Bu konuda yani bir sürü arkadaşlar. Yani şimdi kim? Yani Özcan Deniz'i sayabilirim. Evet. Değil mi? Şevval'i sayabilirim.
1: Bizde zaten bayağı
2: çok var ya. Yani Cem'i sayabilirim. Bu konuda hani müzik kariyerinde çok yükselmiş olup oyunculuğu denemiş olup oyunculukta başarısız olan arkadaşlarımız var. Yine oyunculuk kariyerinde müziği deneyip müzikte başarısız olan arkadaşlarımız var. Önce oyunculuk yapıp ondan sonra şarkı söyleyip şarkıcılıkta çok başarılı olmuş evet. arkadaşlar var. Var da var yani. Yolları açık olsun hepsinin. Her şeye hoşgörüyle bakmak lazım.
1: Bir başrol gelse oynar mısınız?
2: Valla eğer kafama göre bir şey olursa çok zor bir şey. Yani çok büyük şey...
1: Uzun ses saatleri.
2: Lazım. Efor, vakit ayırmak lazım. Şimdiye kadar öyle bulaştığım, denediğim bir şey ya da istediğim bir şey değil işin açıkçası. Yani hele hele hekimlik sürerken hani kafamda üçüncü bir kariyer çizgisi açmak gibi bir niyetim yoktu ama şu anda sadece

0: bu yaşımda artık kalkıp genç aksiyon filmlerinde oynamayacağım kesindir. Yani daha dramalar olabilir. Burada da olgun erkek, yani görmüş geçirmiş bir erkek modeli muhtemelen herhalde yakışır gibi.
1: Yakışırsa.
0: Yani jön bilemiyorum. Jön başka bir şey. Yani jön öyle bir iddiam yok. Halim şeyim de yok. Haşa. Ama olgun, böyle görmüş geçirmiş, hani yardımcı roller belki olabilir. Hani jön artık gençlerin ve daha yeni kuşak ve bu işin işi bir de şey yapmayı bilen insanların, yani işte tecrübeli gençlerin oynaması gereken roller olduğunu düşünüyorum. Çünkü oraya da sonuçta büyük bir yatırım yapıyorsunuz. Böyle kalkıp da birdenbire daha önce hiç oynamamış, bu konuda tecrübesi olmamış bir oyuncu, sırf ismi Ferhat Göçer diye alıp da gelip böyle milyon dolarlık projenin
1: yapılıyor
0: içerisinde
1: ya,
0: projeyi
1: Ferhat
0: riske
1: Bey.
0: Atmak. Şimdi gerçekçi olmak lazım. Yani bu konuda bütün kriterler böyle oturacaksınız mutfak gibi. Tak tak tak, kalem kalem. Başarı böyle gelir. Yani benim anlayışım budur. Hani yapabileceğim en doğru şey, böyle güçlü bir dramanın, yani güçlü bir prodüksiyonun içerisinde öncelikle sağlam, karakterime, kişiliğime uygun bir yardımcı rol herhalde iyi bir başlangıç olur.
1: Müzik kariyerinizi sıfırdan başlıyor olsaydınız bu dönemde yine aynı yolları seçer miydiniz?
0: Vallahi başlamamayı tercih ederdim.
1: Çok neden?
0: Yani her geçen gün daha da zorlaşıyor işler. Yani ben...
1: Nedir bu zorluklar efendim? Peki? Bu zorluklar nedir?
0: Ya zor sektörün içinde bulunduğu ekonomik zorluklar, yani yarış bulman çok zorlaşıyor, alternatifler çok fazla. Bir de öyle bir an, dediğim gibi yani bakın bu bir Tanrı'nın bir hediyesidir, Allah'ın bir lütfudur size. Yani öyle bir şey gelecek ki doğru şarkı gelecek, doğru zaman gelecek, doğru yaş gelecek, doğru çevre gelecek, doğru konjonktür gelecek, her şeyi böyle... Böyle sihir gibi bir şey bu ya, size dokunacak her şey aynı anda, o her şey birlikte olacak ve siz ona sahip olacaksınız. Yani sesinizin sadece güzel olması yetmiyor, sahnenizin çok güçlü olması yetmiyor, o sırada çevre, bir sürü faktör var. Dolayısıyla ben çok bekledim yani 35 yaşına kadar, yani ilk albümü çıkarttım 2005 yılıydı. Hekimlikle devam ediyordum. Bak 2010 yıldır sahnelerdeydim, artık son kurşunumdu benim. Yani o dön diyemedim ve yastayım, aynen. Dön diyemedim ve yastayım olduğu ilk albümü çıkarttığımda artık ben bunu çıkartacağım. Olmadı, bırakacağım, gideceğim İngiltere'ye hekimlik yapacağımın kesişim noktasındaydım. Ve bunun için 10 yıl mücadele etmiştim. Yani 25 yaşında başladım. 10 sene bir adım yol ilerleyemedim dedik. 10 sene boyunca yerinde saydım. Yerimde saydım. Ama bir şey oldu. Bir şey dokundu ya, acıdı. Bir şey yok yani. Şimdi geri dönüp yani bu mücadeleyi tekrar, o 10 sene o insanın psikolojisini alt üst eden o mücadeleyi tekrar yapabilir miyim? İnan bana o gücü kendimde görmüyorum. Vallahi görmüyorum, billahi görmüyorum. Yani büyük macera.
1: Bu müzik dünyasındaki kariyere baktığımızda da bizi dönem dönem gerçekten ağlattınız. Dönem dönem bizi ve aşk acımızla yanımızda oldunuz ve eğlendirdiniz de ama şarkılarla. Ben çok mutluyum.
0: Evet, ama ben yalnız değildim. Yani orada Samsun vardı yanımda, orada Ozan Doğulu vardı yanımda, orada güçlü söz yazarları vardı yanımda. Yani Aslı Zen vardı, Bülent vardı, Sezen vardı. Yani ben belki şeyin önündeydim ama arka tarafta öylesine güçlü bir takım.
1: Şanslıydınız.
0: Onu diyorum yani, her şeyin bir araya gelmesi lazım. Yani bu böyle bir kişinin kendi başına falan böyle bir şey asla diyemem. Evet. Dediğim gibi ben 15 kişilik bir ekibin bir ürünüyüm aslında. Yani öyle düşünmek lazım. Burada hepsinin hakkını vermek lazım. Binlerce teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bugün ben bir şeyler yapabiliyorsam o günkü o ekibin birlikte çalışması, birlikte üretmesi sayesindedir.
1: Peki yavaş yavaş programı böyle toparlamaya çalışıyoruz. Ferhat Göçer'in hayatını bir albüm düşünürsek, şu an kaçıncı şarkıdasınız?
0: Çok güzel. Şimdi hemen sana bir şey vereyim. Yani derler ya, hani yarın ölecekmiş gibi dua edeceksin ama hiç ölmeyecekmiş gibi de çalışacaksın. Dolayısıyla yarımın ne olduğunu bilmiyorum ki, albümün hangi kaçıncı döneminde ya da kaçıncı albümde ya da kaçıncı şarkıda olduğumu da. Ama eğer bir kasetsem, kasetin ikinci yüzünde olduğum, yani B yüzünde olduğumu düşünebilirim. Henüz daha hangi şarkıda olduğunu bilmiyorum. Belki de bir sonraki şarkıda burada olmayacağım.
1: Nasıl? Öyle demeyelim.
0: Öyle ama bilmiyorsun. Hani belki de 10 tane daha albüm çıkaracağız. Hiçbirisi bilmiyoruz.
1: Peki albümün adı ne olurdu?

0: Yıllarım gitti de. Çok... Özetliyor çok zaten iyi. Beni yani.
1: Çok iyi. Sizi çok seviyorum ya. Teşekkür gerçekten ederim. Çok seviyorum. Enerjiniz bir muhteşem. Keyif alıyorum. Bir kere bize verdiğiniz değer o kadar çok kıymetli ki radyocu arkadaşlarımız ve televizyoncu arkadaşlarımız. Bilen biliyordur ama bilmeyen varsa bunu burada söylemek istiyorum. Ferhat abinin o aşağıda da bir bahçe kısmı var. Oraya upuzun bir masa kuruyor ve sevdiği, değer verdiği radyocu arkadaşları her yaz başlarken ve her yaz bitiminde davet eder ve bize öyle bir güzel ağırlar ki o masada ne kadar güzel sohbetler gerçekleşir. Bu da şunu, şu sonucu çıkarıyor ortaya. O kadar güzel, kıymetli dostlar kazanmışsınız ki radyocular cephesinde ve televizyoncular cephesinde. Siz olsanız da olmasanız da arkanızdan çok güzel şeyler söylüyoruz.
0: Çok teşekkür
1: ederim. Ne kadar bize kıymet verdiğinizi söylüyoruz. Şu anda gözlerim dolmaya başladı. Sizi çok seviyoruz.
0: Ben de öyle.
1: Tüm yani, radyocu arkadaşlarım adına
0: konuşuyor. Düşmanımız ortak. Algoritma. Hepimizin ortak dijital. Düşmanı var. Ah bu dijital. Dijital algoritma hepimizin ortak düşmanı. Yani radyo emekçileri, bunu söylememeyi her yerde söylüyorum zaten. Sizler yani müzik sektöründe bizim elimizsiniz, kolumuzsunuz, sesimizsiniz. Dolayısıyla yani bu yolculukta hep birlikteyiz. Ümit ediyorum ki de yani çok zor günler geçiriyoruz hepimiz. Sizler de evet. Öyle. Yani ayakta kal, yayıncılık, hele müzik yayıncılığı çok zor bir şey. Sen şanslılardan bir tanesin. Çünkü işini en güzel, en başarılı şekilde çok yapan insanlardan bir tanesin. Ama sen de görüyorsun sektörün durumunu. Burada biz birbirimize en azından dostlukla sahip çıkmazsak kim sahip çıkacak? Hep birlikte bu uzun yolda inşallah yorulmadan, bıkmadan, eksilmeden devam ederiz.
1: İşte sizin o enerjiniz öyle bir geçiyor ki karşı tarafa. Zaten her şey duruyor. Gerçekten duruyor. Yani bir Ferhat Koçer şarkısı geldiğinde insanlar o Ferhat abinin şarkısı 3 defa, 5 defa, 6 defa dinleyip böyle bir şimdi bir anons etmek var, bir de bir anons etmek var. Yani bunu ayırt etmek gerekiyor. Zaten izleyici de ve dinleyici de radyoda ya da televizyonda buna denk geldiğinde mutlaka hissediyordur. Çok kıymetlisiniz bizim
0: ne
1: için.
0: Ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyorum.
1: Valla sizi
0: sana,
1: çok seviyoruz.
0: Sana, bütün Dream Türk izleyicilerine ve emekçi arkadaşlarımıza, bütün yetkili arkadaşlara sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum.
1: Yeni şarkı da hayırlı olsun.
0: İnşallah.
1: Yepyeni projeler de gelmeye devam edecek. Yeni sezon ilk konuydu, kırmadı. Bu harikulade bahçesinde bizi Ferhat Göçer ağırladı. İçimdeki yankıyla devam edeceğiz ve veda edeceğiz daha doğrusu. Çok teşekkürler. Haftaya biz farklı popüler isimle tekrardan Deşarj'da, Dream Türk'te sizlerle birlikte olacağız hanımlar, beyler ve gençler. Şimdilik Deşarj biter, Refik Sarı Özgüler. Hoşçakalın.

0: Via Karavan deşarjı sundu. Via Karavan.
1: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
2: Kalbinizin sesini en son ne zaman dinlediniz? Milliyet'ten dev yazı dizisi. Covid aşıları kalp krizine yol açıyor mu? Kan testiyle kalp kriz riskini öğrenebilir miyiz? Zayıflama ilaçlarının kalp damar sağlığındaki yerine kilo vermek kalp damar sağlığını nasıl etkiliyor? Kolesterol yüksekliği bir hastalık mı? İyi kolesterol her zaman iyi mi? Genç yaştaki kalp krizi ve ani kalp ölümlerine neler sebep oluyor? Profesör Doktor Timur Timur kaynaklı hazırlanan kalp damar sağlığı hakkında merak edilenler yazı dizisi Gazeteniz Milliyet'te.

0: Alim. Tan Taşçı ve Baha Bahçeden Akustik Konseri 15 Ekim Perşembe 21'de sadece Dream Türk'te.
1: Özledim seni.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Hani seni?
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Shamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
2: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.

Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: seninle sevgilin. Ben diyor ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mos mor perde.
1: Artık içine bak bence, sana siyah artık mos mor perde. Bu çocuk...

0: Ariş Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Ariş, pırlanta.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Yok başka hayalim.
2: Tan Taşçı ve Baha Bahçeden akustik konseri 15 Ekim Perşembe 21'de sadece Dream Türk'te.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: bütçenizi düşünen teklif T-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve T-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen T-Smart'a.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesi ile karşınızdayım. Eğer hazırsanız, şimdi geçtiğimiz hafta bu ekranda en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı Aura ile yapıyoruz. En yenileri PES 10 numara.

Siz de en sevdiğiniz video klipleri Monda yer alsın istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir Dream On'la karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: Herkes Giysin Dream On'u sundu.
1: Yok başka hayalim.
2: Tantaşçı ve Baha Bahçeden akustik konseri 15 Ekim Perşembe 21'de sadece Dream Türk'te.

0: Seni.
1: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
2: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
3: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
2: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
4: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
2: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar.
3: Ya ne olacak abi?
2: Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
3: Ben almış reklamın ruhunu. Aferin.
1: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
5: Turkcell'leri bağlan hayata.
6: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
7: Kalbinizin sesini en son ne zaman dinlediniz? Milliyet'ten dev yazı dizisi. Covid aşıları kalp krizine yol açıyor mu? Kan testiyle kalp krizi riskini öğrenebilir miyiz? Zayıflama ilaçlarının kalp damar sağlığındaki yerine kilo vermek kalp damar sağlığını nasıl etkiliyor? Kolesterol yüksekliği bir hastalık mı? İyi kolesterol her zaman iyi mi? Genç yaştaki kalp krizi ve ani kalp ölümlerine neler sebep oluyor? Profesör Doktor Timur Timur kaynaklı hazırlanan kalp damar sağlığı hakkında merak edilenler yazı dizisi Gazeteniz Milliyet'te.

HD olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTurk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
2: Daha daha ne var?
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma şehrime geliyor.
2: Denedim bütün ihtimalleri, değiştim ben de normalleri.
1: 16 Ekim Cuma, Antalya Aktüel Açık Hava. 23 Ekim Cuma, Ankara Atılım Sahne. 30 Ekim Cuma, Adana Merkez Park Açık Hava. 6 Kasım Cuma, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler Bilet X'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Asırlardır yalnızım, yalnızım.

Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için Arış Pırlanta.
2: Bu hafta deşarjda şarkıları, enerjisi ve kendine has tarzıyla Feride Hilal Akın bizlerle.
3: Hoş geldin.
4: Merhaba, merhabalar.
3: Klip de bir muhteşem olmuş. Rüzgarın Kızı.
4: Rüzgarın Kızı çok eğlenceli bir iş oldu. Sözlerde de biraz daha gündemimizde olan meselelerle alakalı yazdım işte.
3: Ya nasıl dans ettin o tırın arkasında?
4: Öncelikle şuradan başlayalım. O gün İstanbul'un en rüzgarlı günüydü, hatta alarm verilmişti.
2: Samimi sohbeti ve en sevilen video klipleriyle Deşarj Feride Hilal Akın Özel, çarşamba saat 14'te DreamTürk'te.
3: Sen farklı şeyleri seviyorsun galiba müziklere. Yapılmayanları ya da çok fazla dinlenilmeyenleri mi dinliyorsun?
4: Aslında sadece bana o bir duyguyu hissettirmesi yeterli ya. Hani sadece fabrikasyon şarkılarını pek dinlemediğimi söyleyebilirim. Çok benlik değil.

kardeşim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

Kanalı gözlerim kanıyor.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Tam taşçı, sende de benden var turnesine muhteşem final konserleri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma ve yoğun talep üzerine 18 Ekim Pazar. Yer İstanbul Ataköy Marina açık hava sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Umarım hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum. Bir yerde durursun, insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
3: Merhaba, ben Zeynep Bozkaya. Müzik dünyasının en dikkat çeken klipleri, en dikkat çeken stilleri ve sahnelerin en dikkat çeken kombinleri. Sanatçıların tarzlarını, görünümlerini ve imza görüntülerini birlikte yorumluyoruz. Moda ve müzik stiliste buluşuyor. Stilist çok yakında Dream Türk ekranlarında.

Hedef alıp vursanlı özenli sözleri notlarıyla. Süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk. Beni tara.

kalpsize takılmışım. Issızım biraz, ay hiç uğramaz. Anladım ki ben bu hikayeden bir kahraman.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Kalbinizin sesini en son ne zaman dinlediniz? Milliyet'ten dev yazı dizisi. Covid aşıları kalp krizine yol açıyor mu? Kan testiyle kalp kriz riskini öğrenebilir miyiz? Zayıflama ilaçlarının kalp damar sağlığındaki yerine kilo vermek kalp damar sağlığını nasıl etkiliyor? Kolesterol yüksekliği bir hastalık mı? İyi kolesterol her zaman iyi mi? Genç yaştaki kalp krizi ve ani kalp ölümlerine neler sebep oluyor? Profesör Doktor Timur Timur kaynaklı hazırlanan Kalp Damar Sağlığı hakkında merak edilenler yazı dizisi Gazeteniz Milliyet'te.
2: Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma şehrine geliyor.
3: Denedim bütün ihtimalleri, değiştim ben de normalleri.
2: 16 Ekim Cuma, Antalya Aktüel Açık Hava. 23 Ekim Cuma, Ankara Atılım Sahne. 30 Ekim Cuma, Adana Merkez Park Açık Hava. 6 Kasım Cuma, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler Bilet X'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

listemizden herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Bu hafta yine Top 20 listemiz çok renkli. Birbirinden güzel şarkıları derlediğimiz liste şimdi başlıyor. Listemizi 20 numaradan yeni boy bandimiz Crush'la açıyoruz. Kendi isimlerini taşıdığı Crush parçası bu hafta listemizde bir basamak geriledi ve 20 numarada yerini aldı.

Listemizde bu hafta tek bir yeni giriş görüyoruz ve 19 numarada karşımıza Feride Hilal Akın çıkıyor. Rüzgar'ın kızı bu hafta listemize 19 numaradan giriş yaptı.

20 listemizde geldik 17 numaraya. Yangın Yeri çıkıyor karşımıza. Elif Buse Doğan'ın parçası bu hafta listemizde bir basamak geriledi ve 17 numarada yerini aldı. Bir bak-

harika bir ortak çalışmayla devam ediyoruz listemize. Serdar Ortaç ve Karma'nın ortak çalışması Taburama bu hafta listemizde tam iki basamak birden yükselerek 16 numarada yeni yerini aldı.

Geldik top 20 listemizde 15 numaraya. Yıllar önce Serdar Ortaç'tan dinlediğimiz en iyi pop şarkılarından biri Heyecan. Bu sefer de Mustafa Mert Koç'un yorumuyla dinliyoruz Heyecan'ı. Bu hafta da 15 numarada yerini korumaya devam etti.

Top 20 listemizin 14 numarasında bu hafta Mustafa Sandal çıkıyor karşıma Geliversen parçasıyla. Geçtiğimiz hafta 10 numaradaydı. Bu hafta ise 4 basamak geriledi ve 14 numarada yerini aldı.

Top 20 listemize geçtiğimiz hafta giriş yapan bir ortak çalışmayla devam ediyoruz. Ayşe Altın Önal, Çodur ve Ozan Bayraşa üçlüsünün Çıktı Yangınlar parçası bu hafta tam 4 basamak birden yükselerek 13 numarada yeni yerini aldı.

geldik 12 numaraya. 12 numarada Buray karşıladı bizi bu hafta. Tam benim tipim diyor. İki farklı şehrin atmosferini birleştiriyor. Bu haftada bir basamak gerileyip 12 numarada yerini alıyor.

bana ne bu sevdalardan diyen Ezel bu hafta listemizde tam 3 basamak birden yükselerek 11 numarada yeni yerini alıyor.

0: Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma şehrime geliyor.
1: Denedim bütün ihtimalleri, değiştim ben de normalleri.
0: 16 Ekim Cuma, Antalya Aktüel Açık Hava. 23 Ekim Cuma, Ankara Atılım Sahne. 30 Ekim Cuma, Adana Merkez Park Açık Hava. 6 Kasım Cuma, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler Bilet X'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Top 20 listemizin tam ortasına, 10 numarasına. 10 numarada bu hafta bizi Mabel Matiz karşılıyor Umrum Dışı parçasıyla. Hem de iki basamak birden yükselerek listenin tam ortasına yerleşiyor.

geldik 9 numaraya. 9 numarada bizi aşk şarkılarıyla, romantik şarkılarıyla sevdiğimiz ve bildiğimiz Yalın karşılıyor. Akşamüstü bu hafta listemizde bir basamak geriliyor ve 9 numarada yerini alıyor.

Top 20 listemize hız kesmeden devam ederken bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Gidişat diyen Tantaşçı bu hafta listede bir basamak geriliyor ve 8 numarada yerini alıyor.

20 listemize harika bir ortak çalışmayla devam ediyoruz. 7 numarada bu hafta bizi Doğu Svek, Büken ve Kamuran Akkor üçlüsü karşılıyor. Güldüğüm fotoğraflar bu hafta 2 basamak birden yükselerek 7 numarada yerini alıyor.

Geçtiğimiz hafta zirvenin ortağı olan Gülşen İtaat Yok parçasıyla bu hafta tam 4 basamak birden geriledi ve 6 numarada yerini aldı.

Listemize harika bir canlı performansla devam ediyoruz. Mert Demir çıkıyor karşımıza 5 numarada. Hazır İnan Kaybolmaya bu hafta bir basamak geriliyor ve 5 numaraya yerleşiyor.

Listemize girdiği ilk günden beri yükselişte olan Asil Gök, Ne Oldu Böyle parçasıyla bu haftada tam iki basamak birden yükselerek 4 numaraya çıktı. Ve bakalım önümüzdeki haftalarda da yükselişi devam edecek mi, onu zirvede görebilecek miyiz?

Top 20 listemizin geldik ilk üçüne. 3 numarada bu hafta bizi Sibel Can ve APO ikilisi karşılıyor. Kıyamam diyorlar ve bu hafta bir basamak yükselip 3 numaraya yerleşiyorlar.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Top 20 listemizin zirvesine baktığımızda listeye girdiği ilk günden beri basamakları hızla tırmanan Blok 3'ü görüyoruz. Sebebi Yar diyor ve bu hafta listemizde tam 4 basamak birden yükselerek zirvedeki yerini alıyor. Bakalım önümüzdeki haftalarda neler olacak? Zirvede yerini koruyabilecek mi? Yepyeni bir Top 20 listesiyle tekrardan karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya, gel.
3: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
4: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
5: Tam Taşçı, Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konserleri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma ve yoğun talep üzerine 18 Ekim Pazar. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
3: Sağ ol Vadam.
1: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya, gel.
4: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
5: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
6: Bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı,

internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve V-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen V-Smart'a.

Bahtımdan kara gözler, yanmışım halim küle benzer. Bilmezler bilemezler, on derdim var dokuzu sen.

bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.

bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi

Ben ama.

Dice.

HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.